Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə hərbilikdən çəkingənlərə çin qalıb, çin hissiyatı ilə mülazimət qılğan Yan Çıngdı ilə tanışırıq. İşdən çıxandan keyin dövlət baş baş idarəsi Ürümçiyərlik baş idarəsi 1-ci baş şöbə idarəsinin xidmətçisi Yan Çıngdı Tayım Koçladaki armiyanı himaye qilish kichik magazinlarga kirib, e'tibor berish siyosatlarini tekshirib, aniqlab, mulozimat bahosini egallaydi. Tashviqat ham materiallarini suratga oladi. Yan Çıngdı 30 necha yillik partiya stajiga ega. 1990 yili harbiy safga qatnashgan. 2003 yili kasb almashtirib, bosh xizmatchisi bo'lgan. Xizmatdan sirtqi vaqtlarda u ko'p qism vaqtini armiyani himoya qilish, oila tavallarga e'tibor berish pedagog mulozimatiga sarf qilib, necha 10 yil asli maqsadida ching turib keldi. Ilgari Yan Çıngdı armiyani himoya qilish mulozimatida doim taraf-tarafga qatraydi. U harbiylikdan chekingan pishqadam askarlarni uyum-uy ziyorat qilib, ishik oldigacha berib Nabiqa beri siyasetine teşvik edip düşündürdü. Dükkan karxalığı kırıp armiyanı himaye kılıç dükkanlarını talap uduluşup, harbiylikten çekingenler üçün işgı oruluşuş oruları bile uduluşup, məxsus etibarını kolga geldirdü. Bırak bunda katıraşka vakit ve küş köp

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün alın. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmetli radio anlayıcı dostlar, MDA Avaray'da məlumat anladığımız Örümçü'de 9. ayının 24. günü gündüzün keçigece hava bulutluq temperatura 14-24 Celsius'ye gradus kece. Örümçü'de 9. ayının 25. günü gündüzün keçigece hava bulutluq temperatura 14-22 Celsius'ye gradus kece. Örümçü'de 9. ayının 26. günü gündüzün

0: Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar, etkilik haberler programımızda anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 24. günü, Peyşembe. Dehkalar kalendarı boyunca 8. ayının 14. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Cungo şereplik işleri Şincan Sepri asası gevde pahalıydı yığını Ürümçü'de ötküzüldü. Merkezi Komitet Birlik Sep Bölümünün gündelik işlerine mesul muavin başlığı, Cungo şereplik işlerini ilgiri sürüş cemiyetinin başlığı Shen Ying, Chen Xiaojian yığınkı katnaştı hem de söz kıldı. Erkin Tunyaz tebrik sözü kıldı.
2: Stansımız bugünden başlap, Cunhua milletin ortak gevdisi iyanı müstekemlep, sosyalistik zaman birleşkin Şincan kurup çıkaylı məxsus sahibisi təsis kılıp, Şincanın baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözün royunu ızcıllaştırış, əməliyleştirişdiki canlıq əməliyetini namayan kılıdı.
1: 9-ci qitimliq Cunhu dehqanlar Molosul bayramıda avtonom rayondaki caylar türlük şəkildik təbrikləş fəaliyyətlərini ötküzdi.
2: Bu yılın aldınkı 8 ayda Şincan'da yetkizilgen tez yollanma 420 milyondan aştı.
1: Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kabalet Ministerliği Ürüm Çehri'de İctimai Suğurt Fondu'nu nazaret kılış başkuruş hizmeti söhbət yığını aştı.
2: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Cungo şereplik işleri Şincan Sepri asası gevdi pahalı yığını tünögün Ürümçü'de ötküzüldü. Merkezi Komitet Birlik Sep Bölümünün gündelik işlerine mesul muavin başlığı, Cungo şereplik işlerini ilgir süreç cemiyetinin başlığı Shen Ying, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Zhengwei, Chen Xiaojian yığınkı katnaştı hem de söz kıldı. Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonom Rayonun reisi Erkin Tunyaz tebrik sözü kıldı. Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın Zhengwei He Zhongyou, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Abdonom Rayonun daimi muavin reisi Zhang Yingchun faaliyet katnaştı. Chen Xiaojian Abdonom Raylıq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'ı vakalten uzaktan buyan Şincan hizmetigi köngül bölgen ve onu kollap gelgen Merkezi Komitet Birlik Sep Bölümü, Memleketlik Soda Sanayiciler Birleşmesi, Cungo Şereplik İşlerini İlgiri Süreş Cemiyeti hem de Puhravi Karhançılar'ı rahmet etti. O mündak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rehberliği de Şereplik İşler sicil terakki kılıp zorayıp, Birlik Sep Hizmeti de Merkezi Hizmetini çördeş, umumiyetki mülazimet kılıştaki muhim tedbirge ayılınıp, Cungo Komünistik Partiyası rehberliğinin siyasi özelliği ve sosyalizm tüzümünün özelliğini namayan kıldı. Şincan, şereplik işlerden nebki erişken muhim rayon. Türkümligen Puhravi Karhanıçılar devletin çakırkıga pahalı avaz koşup, Şincan'a gelip kesipke meblağ silip, türlerini yardım berip kurup, Amvi menfaat boyunca yardım berip yöləb, ixtisaslıqlarını tərbiyələb, dövlət strategiyasiga mülazimət qilish, Çegra rayonunun tərəqqiyatına küş qoşuş, millətlər ittifaqlığını ilgiri sürüş, ortaq beyişqi türtki buluşda burucunu zimmigə iliş ruhi və dövlət muhabbetini namayan qildi. Şincan baş şuji Xi Jinping'nin şereplik işler doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhini çoğunkır ızcıllaştırıp, Cungo şereplik işleri Şincan sepirinin türlük vazifesini ameliyleştirişini alğı sürdü. Puhravi karhançılarının yeni devirdeki şereplik işler ruhini evcaldırıp, Şincan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı süperlik terakiyat kızgın ameliyatiga pahalı katnışıp, her millet ammısının kirimini köpeytip, beyişiga yardım berip ve türtkü bulup, Cunhua milleti ortak gevdesi yeni müstehkemleş, sosyalistik zamani ulaşkan Şincan kuruşka küç koşuşunu ümit kılmen. Biz Partiya Merkezi Komitetinin Puhravi iyiliknin terakkiyatını ilgiri sürüş doğrusudaki tedbir orlaştırmalarını izcil astaydıl ameliyleştirip, iki de kılçı tevrenmeslik, üç özgermedi, iki sağlam fangcin siyasetide çıntırıp, ticaret

0: مين خو؟ ماتروز ماتزونو.
1: Bolda. Şuna ola mı? Ahed ben de muşur yollap da hazır. Sancı da yağmur yeme tuttum dedim. Kanda oldu ama bir resim tatifle.
0: Yağat kavşaydı. Size. Ah, çoğun olsun.
2: Yağatıpla yakışımsa ama kaşkadı yol kavrayma. Etken aldık yollara vanke.
1: Makul buldu. Etken aldık yollara vanke. Huali'nin körü koşuyorsun işte maşallah. Bek çıktı ya uçurun. Ahmetcan taksiyi eve atıp tocum. Rahmet de. Melik ben silahını muştu. Usla çemberegim çıkırıp koydum. Karanla da uçur yollap da.
0: Yakışıp tüm Melik.
1: Rahmet siz gecim o Melik. Yakışıp olsun. Şaq qoysanlar şunda amdan bulut deyir əsli doğru əş. Bir xoğdu körü atqanlar bizim onda bir dostlar çəmbirəyi çıxırıb. Mədə oyundu körü atqanlar mı? Yaqıqaş oturuqla.
0: Yəkəndi mava naiti uçuq, asas xiyolla ravan digə uçur ne? Könün içində qadəm digə anlıqçımız əvətib to. Ezcana uçuru qarsaq, mən mə bir saatin açdı. İşik üç boğulay, bugün işlə vəsəm, əyət ormalımı qaranla deyib. Oşda oldu,
1: bugün işlə vəsəm, gün, üç gün. Ama bayramlık demeli şulu da demalısla köp kök asman yağmur yığıp getti dese de ehe canına fakat kalsın.
0: Onda bulmaydı. Bunda üstü karıp yıkma. Çokunuzga. Udulunuz karıp udulu ama uçuk oğamla çokunuzda bulut var.
1: Vay min bazı başına uçuk asmandım yağmur yığıp getti duğan şuna yapmadı. Uçuk asman çakmak çakkandık. Dediğen gepler şunu oldum peyda
0: oğan yeme. Vay yağmaydı. Bu tabiyette yaşap bakkandık bir
1: gepler. Vay ben bu tabiyette yaşattım. Hazır mağarısının kemidim ben bu.
0: Bu üstüde bulut var.
1: Vay baba resim tatip evet tuttu. Ehecan kük kük asman gel.
0: Vay udulun tatip evet tuttu. O yırak ya o kök ya.
1: Vay çok kusudu yok ya. Bulut.
0: Vay çok kusudu bulut var.
1: Yok yok yok. Ehecan çok kusudu yok ya bulut he. Şiyunu aldı yolla şunun da araban diye uçuyorum çoğu eri bol evet.
0: Onda az deri izdim bir tanem suçaş kapsaydı birisi. Mayak tutga olsandın. Bombus ul bekadın beka uç kasmandın yağmur içmeydi.
1: Şüdü uç kasman çakmak çakandık.
0: Çüşmeydi digen ki çüşmeydi üstüde bulut var.
1: Şüdü. Bəzi yağmur yağdı qo.
0: Ya yağdı. Bunda azraq qalıq. Künvayadın. Künvayadın azraq hava bulutluğunda içilib qalsa, acanın gün çıxsa, niki ətrafı bulutluq.
1: Vay bu Əhəd əpəndim heyran qaxıl qoysunuz mu amışlar köpkök asman buldu. Vay həcəb buldu deyib heyran qalsa xumandı.
0: Vay.
1: Başqala heyran qalmışsa neymiş heyran qalmaysa deyib.
0: Vay yox əm topçuğun adam boğandı ki onçilik işini bilsin deyib bilvasın deyib öğütüb qoyğan neymə bunda.
1: Əməyli. Qulcudan yolu xəyri, Cənub Əhmədcan yolu maşınlar köp, qız dostu yox? Qanda gəp
0: qız dostu yox, kimdir ki?
1: Ax gəpdəşinə uçur yollab qoyub doğa.
0: Qız dostunuz bombus bək, əcəb ildim ki etmə, bu qalın.
1: Longşön koçu bək dostluq gətdi edigə uçurun alım canı əvət tutu, cümə rəhmət sizgə. Korulun yolu xəyri, korulu Fusin dağda yollar ravan koruldu, yamur yağvatı da sırıq çıxıdı qalla, çapan kiyib çıxınla, bək soğuk bir gün bubdu bugün, deydi o. Koruludu neç gündən yaq, yamur xıl ondan yağvatı da.
0: Bugün yeni yağmur yağıptı mı?
1: Yeni yağmur yağıptı.
0: Acayip yağışı, yağsın
1: mı? Anne şu bitlerle təsir olmaz.
0: Təsir olmaydı onu.
1: Olmam da. İkinci doktorxanı aldı ki onlar hazırca koşuyorlar işte. Ravan diye uçurunu boran taksiye eve atıp duydum. Bana bana deyip bunu eve atıp koyup tokar ama. Yani şu anda resim tat eve attım.
0: Ya bulut olmayı mı? Aşağı.
1: Ya astola mı da bulutlarken
0: o. Astola olsun.
1: Kopkar onda bulut mu yokken o.
0: Ama o iş kılıp. Sıl gəqsanlar çoğu anlaştılar. Başkalar istifak yollarda şerefden garipke maşallah köp. Etikende Bürküt'te küzütüp çebdes meyan alacımı aşkılıp çakkan çakkan bulunla. 618 uçur yollaptı o.
1: Gülnazdı babam uçur yollaptı o Çinliyen yoldun. Şi Donghuan deydi o. Gavcı ağmağından yönlüş pek tosulup gitti. Bugün ürümçüde yağmur var mı ya deyip. Lekin yağmur yok deyip demdi.
0: Yok. Ciddiydi ki kızıl çırahtı maşallah be köp ki deydi.
1: Kaşka itibak yolu şerahtın garip ki maşallah köp makul buldu rahmet.
0: Buldu. Yanıldık. Vayyesi nimin cebiyen gonzu. Ha? O yaşı nimin ben gözü ben cevabı. Nimin dedi kanki tam okumadım.
1: Bütün işler bir taraftan anlattım ben demek çıkan tokaslayayım.
0: Bugün Hogo yigide günüp tocuma karıldı. Depoy onda az heli çıktı.
1: Karıldı yamur yağıtı dep. O yaşı depto.
0: Hoçenci, hoçenlu, hecaşen. Etrafı da maşallah be köp şıkılıp yolla sel ravan hem de lakin maşallah be köp deydi he. Buldu.
1: Meyad bir anlık uçumuz ciddiydi ki kızıl yeşil çırahtı maşallah sel köp de uçur buyurup taş. İsmimiz deppe de paykün dizsem bu. Bu kanda deyimiz hem de bunu niye mi deyimiz hem de bunu. Elkım daha bir tılın çıkır vağan bir uçuyan isim kulağın anlık uçumuz çö.
0: Ne yaptı?
1: Uçur buyurdu ismini deppe mi atıdı.
0: Ne yaptınız ismini kop?
1: İsmini deppes ama isim böyle atap durup onun iki uçuruyu demeyimiz mi?
0: Deppes deppesin deppe misin meyli?
1: Meyli mi?
0: Hı meyli.
1: Meyli onda az bir anlık ucumuzdan uçuruyu deppe ötkü gittimiz he?
0: Bırsın o depp.
1: Birsinin deb.
0: Ay kimning deysiz? Ay kim?
1: Aning
0: deb. Ay kimningki deb.
1: Ay kimningki? Moaning deb ishni o'tib ketdingiz.
0: Oshnoq berganlar va kaslar.
1: Oyoqning deb.
0: Oshnoq dema oljimo birsini.
1: Qadaq.
0: Ya Ey kim o? Miyakilinga deb dedigan
1: bular. Oshnoq.
0: Ey kim o?
1: Ay kim o deb ashni.
0: Ey kim o miyakilinga deb. Uzangni ben yo'g'onchoqlar ketdinglarmi? Berib ingkinni birni qo'yib
1: Başqalarının ismini atab durub çağırışını özümü bəzidə yaxşı bir.
0: Ya bomsa. Hey deyib. O yaxşımsınız deyib. Məyə bir kəlsiniz deyib bunaq deyənlər. Ey kim o? Məyə kilin deyib. Mağı bə qopalanlın da bu gəp qo, o gəp qo tılğan gəp emas, lakin anlamaq aşındaq anlın deyən atamış
1: gəp. Mağı qopalanlın da.
0: Sizmə anlamdı o. Hə, anı bolsun.
1: Şükür ola deyib. Tolusun bəzidə o şumutuq bəzidə sən qopalanlıb qaldı da xə.
0: Тамда 4-5 адам мындай кепдишип аткан жагда. Макимо өткөндө берип тиген го, макимо деп кеп кылды го.
1: А, ушундай кылдыгалар.
0: Мындай кимо майка, макимо деп, мындай кимо.
1: Кимо мен, мен кимо деп коюп койду деп.
0: Мен сан обдан бир тунтуп коюп, исмиңни мәңгү ядыңдан чыкмас кылып айтам экен.
1: Ой, айта исмиңни деп. Жанагына Хотанда ава шуна жакшы жолдор аптымы булган манчы көп эмес деп Гүлбаһар шунда учур жолдопту. Чингуан Жаюен арчыны алды машиналар көп дейди. Атлан нанчылыгы дикилер, э. Көрүнүн авасы мына деп ресим татып, э, типке асманлар булутлунуп.
0: Шақырып яқ кесуд. Яшлар жолы ғариб ғарибке шарқи айланмаға маңғанда тосылыш ба деген учурны Гүлназды баба айтып тұр.
1: Мақұл болды, рахмет сізге, жұма. Бүгін Йопырғыда ава шунында очақ ажайып чырайлық бір күн бопты деп ма Мехир Булықы шуна учур жоллапты. Мұқаддасның авазы учурын аңлаймыз ма?
0: Аңлайлы. Ой. Ой, аң Йопырғыда таңсақ мұш тақып қалды бұл.
1: Сәл төмен боп қапты қанда алып қалғанды, ә?
0: Қайта.
1: Ләя ғұлдып қалды бұл, мапыңыздың телефон қанда алып қалды.
0: Қайта, ең бір кеттім, ә? Сайулы халық жолы көрігіден Хоңшангіше автомобильге хәл көпке. Әтеден бастап арам алдыңдар, ішіңдерді білеңдер ма? Ма радио деп жүрішмеңдер. Әш қылып мен әт ішлеймін. Тәпә.
1: Әбізім ба, Нәби Тесла. Ақсудың жолы жөрі тоқымшылық чон көрке қойшылынышта машиналар көп деген ұшырын Әнвержан әйтіпті. Ви мен онда бір ким, а ким, ма ким демеңдер, менің ісімім Нәргиз деп ұшырып беріп тұрады.
0: Нәргизге, һәм Нәргизге
1: өзгертіп қойылды. Мына.
0: Балаван Чидаван тараптан такси шофер іздейме, кеч күндіз алмыш пайдасек болады. Жоңхуй şirketнинки зимминлик таксиси ба деп Ахметжан учур жолдопту мына.
1: Бүгүрди ямгыр ягып токтоп болду деп Нурдунжан учур жолдопту. Исмажап чурайлыктан Нергиз. Нерге
0: карап маңганда тарапка тосулуш ба экен. Нергиз деген исим ба?
1: Чурайлыкка.
0: Чурайлык ма Нергиз деген исим? Мына чурайлык окшойт эмес ба Нергиз?
1: Чурайлыкка. Халык жолу Нәмир тарап карап маңга жолунушта тосулуш ба деген учурны Жахан Кезер айтыпты, жума?
0: Эмди Нергиз деген исимлар чурайлык алынып, па түгөл. Roshan Gül, Rizvan Gül, Reyhan Gül, Buxalçam degan ismlar obda anlanmaydigan bo'lib qoldinglar sizlarga.
1: Men unda demidim ku.
0: Chiroylikka dedingiz-ku.
1: Birsin chiroylikka degan qog'onlar satanlindu degan gap mashu. Ashna ma'no chiqqan bo'lsa-da.
0: Sizlar ashna o'ylaysiz.
1: Siz men ismimni qo'shib Rizvan Gül, Reyhan Gül qatorliq bir qancha do'stlarning ismlarini deyaptingiz-da mishtabda.
0: Roshan Gül.
1: Sizga satanlindigan bo'lib qapti ashna.
0: Yo'q, siz ashna demakchi.
1: Siz ashna deyman, men unda demakchi emas. Onda mena yok onunla.
0: Atlan nallır deydi ama o Çıngvan Cahen Orçin'inki aldığı maşallah köp diye uçurunu Atlan nallır evet o.
1: Don senle o veşi tosul diye bağırdı geldi işkidin yol demdi ama izi zaktı o şuna uçur bir yerip o he.
0: Abdurim kam.
2: Rüyüz getirdi tos gözü bir yolu kavri. Yekı tada yol de canı her bayram yol yakıştım. Bayan namlı yol yakını kırıpmadım yolda arışını kırıvan.
1: Мақұл болды. Рахмет сізге. Жұма
0: түгелге мен ажайып. Ажайып шүкір.
1: Ажайып бір іш құшырдым қараңлар. Машинды бір бол кепті. Дүкәнші дейді, әдеп қарсам қоныңды бірін илетіңа дейді. Әппәсәм, машин ұшқанда кейдеп кечке қарап тұрып қапты мен немді ішімді білемей. Оп, ішіңді айдыған депті мен. Шында қыс болам да, шында ақлақсызды қыс болам да, деп сәр
0: гүзіл ашады. Онда қыса болмайды, лекен әмді аштақ бі. Әдем кіна о. Машин номерлерін емді көріп амыдыңыз ба?
1: Дүкәнче Хоңнеудан бирне дис апасы кит каптыма?
0: Машинасы эм шуңа бирне алып берипти. Шуңадан машинасы айдап кеч кетти. Шта кичек бала акча.
1: Кимнең балсы, кимнең балсы мишна чоң кып койган. Дабы тәрбия кыма атам силәр балларга.
0: Энди эмишнеке соргыва дейди анда кара.
1: Шу ашна улуду, унда кысаңла булмайды жума?
0: Башка аны нәрсен ачтак, ивасы.
1: Ивас булмайды.
0: Уның мусор болды карамда. Шанлы дада қошылнышта жолдар аван ке деген учурны көрүлдүн айым килеп атыпты.
1: Хотандагы Акташ айланмы чыракты машинала дәссиз көп дейди. 10-нчы балны учур э.
0: Аксуды жол учур эма Жанубий санаат багчы жолдары жолдар аван деген учурны Әнвер жанап атыпты.
1: Әзмәчә ма үч күнлек дәмелиштем мен, җабар кып эшләймен, вуҗачуга, ашәгә чучайга бардыган эш. 300 maaş ilib bir günde degen 2000 koyğa yaqın pul tepib nayt xoşal alat işləymə deyilmi özməcə.
0: Bir gün 2000 koy?
1: Ha.
0: Nə hissetdik?

0: Əzmət can çeyilqi.
1: Əzmət de.
0: Neyim təkşirə idi qov, bindi təkşirə.
1: Əzmət can demək, əzmət. 2000 qoy pul tapsa.
0: Əzmət deydi, 3 gündür
1: oylaq altını qoymaq. 3 cəslik maaş verdiydi, hə, rəsə işləyə vaxtlarda. Rəsə, əmmədəm işləyə vaxtı deyim, taz işləb, 3 cəsli maaş eləb.
0: Başqa
1: vaxtlı, normal işləyə vaxtlar dəmi. Bir gün deyən 3 gün hesab de.
0: Onda qısılmaydı.
1: He?
0: Onda qısılmaydı da. Əmmə istəməyətqan işləyən boğandı ki, əzmətə bub da.
1: Hesabat qıptı mə məvzəmcə.
0: Şunda xoşal işləymək şundaydı cümə uca çök verib işləydiğən işdə. Ulca Cansu yollar qoşulun işte şunda ravan degen uçurunda nəzifə əvətdi. Fukan koçusunun çırıqını yaxşı tanışıbdı. Mən tönöy güllən muş yoldu ki, işki qızıl çıraq yolunu tu süvətli edib oylağan bir gün nəx mən oylağan dək tanışıb qoyub sizlə. Ravan bubdu şuna ımdan tanışıb sizlə cümə edib aman gül xanım uçur veribdi.
1: Bələr tanışıbdı mı?
2: Hələn bir cəhət yolu suri. Üçüncü köyrək onun götürünün aldı yolla ravan.
0: Maqul oldu rəhmət.
1: Yıldanə, yaxşı mə, abdan tutunuz mə? Tadın çıqa Yusufcan.
2: Uşuqlar ötən bir yol qəvrəymə, qərbaylanma, mülkəyətən siləyədiyə axıda azraq tosluşlaşma.
0: Naqıl.
2: Mətinin kralının intamını bir qoldan vurun cinə. Əmma likin ammaq da təskirdi, rəzbək təskirdi bu. Likin təskə ammaq. Likin sənədən əmi intamı ütək kəttim.
1: Navaq, bir yıl oldu ya, siz oqat qılə?
0: Urunjan imtihanı bir ötkendil bir men de atmadı ötemepti de şu çağda.
1: Ya şu 1 yıl oldu oqat qıl.
0: Ah yıl oldu oqat qıl. Onu bir hepte oqıplam imtihan berdikan qo işip kes bir ay oqıplı imtihan berip
1: ağalar. Ol ağız yumam sayfadan qalsın bab şura ke.
0: Allah ile.
1: Çocuğun yolu bek ravan.
0: Makul buldu. Rahmet Ayşe. Rahmet sizge cümü. Şimdi onlar sayılı 5 kıvetli körükten ötüp sucu uyulu körük yönelişe emal eken bek tosulup gitti. Evet aram aldıgan boğandı ikin taylıq bir gündüm başlap aram ili sanlamam da yolunu dosumay. Deb Nebi İslam üçün gepteb kıpe kıptı cümü.
1: İş kılıp kuy tutup kaptı o Nebi
0: İlke. Evet ben demam ayım deb kuy tutup adama Allah gözü set görünüp şıkayırışıp.
1: Ey devamlı kışçı demeliş vakti işleyeli verseniz çö. Günü kaldıkken siz.
0: İğir kəməydiğən
1: bu xalqə. Biz hazır ağzımız dəb qoyğan bilə, iş qanda olmayımız.
0: Demək ki, səyətlə, künlə amay qanda qaldı bu dəb. Tən tərəbiyyə yol tosulub gətdi, maşallah bək çıxdaydı, kerəm tor taksi, hə?
1: Ma, paxtaklikdən 9 haqqa maşallah köp, yəxətlər arlıq saxlab meyənlə adı qafçının 618 əvətibdə.
0: 104-cü tüvən yolu, Şisən yollarda maşallah köp deydi, abdi kerəm əpəndimlə uçuruq. Qağılıqdan yolu uçuruq, itibak yolları qoş yolun iştiravan deydi, məmtimin taksi, rəhmət.
1: Xotendiki axtaş aylanma çıraqda maşallah ədəssiz göb, dəb 10-cu balıq çörü yollabdı.
0: Muhabbıq bahadı ütküzüb yerdiğən taksi bulsa, mən ütküzvəssəm buldu. 2-3 yıllığı qalğan taksi bulsa, ütküzvəssəm buladı demək çox, şumamdı. Aşında taksi ütküzülüşünü xalaydıqalla alıb qalsanla, 13 ütküzü itişini xalaydıqalla, 13-49-76-044 bile ala qılışıb ütküzüb bəsanla buldu gəncə mə?
1: Balanı oxçur.
3: Sınır çayış dolamaz. Ben çayış bulup bektek bir etmem.
1: Bektek bir etmem.
0: Çay iştah, iştah. Çay içip çıkmışsam için çıkıp çıkam da avazımız.
1: Şimdi abdan.
0: Rahmetciğim ha.
1: Bela uçur. Kündü uçur bir yana siz.
0: Hem
1: bana acımamış o maçı çıkıyorsa. Hem bana kündü uçur
0: bir yana. Bunu aldık bana. İldane, Kadruz.
1: Mene.
0: Ayşe.
1: Qalibiyyət yolları, dabaza tərəf qarapmanğan qızıl çıraqda maşallah bək köpkə digə uçurunur, ənə aya vətib tu. Birinci numarlıq taksi.
2: DSSB çıxma yolu xəvrə, məcudiyyən pipanın aldıdan, küçün yoxu sırat yolu çıxıb, sancı qarapmanğdan, yolu rəvan.
1: Mucuballah deyim, çoğun olub, yeni 10 yıldın ki, muşların avazını anlap çoğun oğan, məktəb ki bağış anlaydıq, texi bağma bula deydi cümü.
0: İləyəm sözləri tutduğu dəbə.
1: Oyda deydi o, lakin...
0: Şu çağda çok ödemli ettiği de be.
1: 10 yıldın ki hem de teşlik olsuz, 52 kırsız değil mi aran? Oyda oldu ki?
0: Kırmayım ben neydi 52?
1: Kırma değil mi? Kırmayım dedi, kırmayız. Vay.
0: Kırmayım ben.
1: Kırmayız. Kırmayız.
0: Kırmayım ben. Siz kırsız, 50'den açsın siz.
1: Açsam aç değil mi? Aşıma hemen de.
0: Davan aşıma, 50'den aşıma.
1: Oyda deydi, cümle muşlar, çok maşla deydi o. Tek bağma atmışlar bu.
0: Ozur maşla deydi, Allah bağı o meselen linlik oladın bir neçisi deydi o meselen aşı. o burundun avazınlan anlaytuk, başlangıçta anlaytuk, gavucuğunda anlaytuk deyip gel kılıdı o hazır mı şu şeydeydi Allah bağlı.
1: Hazır kılmış çoğunlardan mı çoğu? Hmm. Burun çoğun artistlerin açtık dey demez. Oy tehu bağge deyip emliyet yaş ula.
0: Rosa.
1: Ula ilik öz kişi vakti de köygen boğandı ki. Ilik filmlerine hem de çoğu evet. Eserlerine köygen boğandı ki işte uylu oldu. Bek
0: çoğun çoğu deyip uylu edip. Ilik çoğun boğularımız mı taşı artistlerin o. Burundun körükmüş lan demiş yaş kegen
1: deyip. Başına deydi
0: o. Deydi Allah bağlı. Ne bitesler deydi bu sayıda sucu öyle ki örgün hasta koşuyorsun işte yaptım o bulay köpte püçür bir yerip tocuma rahmetsiz gel. Yine uçuyorum da köyüm de ulan mı deyip daha ben şiyonu aldı dedik kızıl çırak. Münasebet oğuşuduk o çırak ne geldik ha. Oğuşuduk o
1: yine
0: açtık. Sizinki onluğunuzdaki tek bom yaptım ya o. Ay Amangül benimki onluğumdaki tek boptu şunda amda oğuş yaptı diken toku.
1: Kızıl çırak toku yok da onu oğuş yapı oğanta yedik ağır.
0: Bom yaptı deydi. Dep koysanlanmamdı yakışı bom yaptı deyip.
1: Nencensidin neşeriyat aylanmağıca maşallah bekki toslup kalışı yok diye uçur ne baş kapıtan depsim kuran uçumuz evet
0: tuttu. Garip bir şey sen koysa turatımız çarık karap manga yönlüşten maşallah köpteydi adı Kerem efendim. Rahmet sizge.
1: Veli kuruluş.
4: Bir izle tuttuk yoluşurum var dağlıktan uzun dikti yol. Tosluş eğer mağaz tenceri davadan ki sıcırakta konuşma hede yan tosluş yetirken o yollar.
1: He makul sayıyor ya sucu yürü körük aslında da koş yönlüşte abdumabullah köpkeri uçur ne bir tesla evet tuttu. Uygur tipi evet oturkansının ki aldı ki yollar avan kerdi yapıcın ilipcan evet tuttu.
0: Ben bu yakış durdu Meryal işkimiz keveste geç anlatımız deydi. Onlar Gülhan'ın böyle tünü gün yol düşümü cayur deyip koyunla ama bak der geçe. Deyip uçur yollağın çö bir gün mü yanaşınlar.
1: Baptı baptı.
0: Yakış yoktu yakış yoktu ondan gayret kılınla.
1: Cuman koçisi Fukan koçisi koşuyorsun işte yollar avan kerdi yapıcın genge obalan evet tuttu. Müştah gel.
0: İlnur okşaş bizim okşaş İlnur belki onunuz yerim kıma. Şuna ola bayram çıkanla aramalam size aramamı sağlanayım digen yakşı dep.
1: Esli birisimiz iki gün birisimiz bir gün demasak bol değil ki gelişen mi dok.
0: Üç gün fakat gelişkin olmaydı ki.
1: Gelişkin olmay.
0: Ya uçuracağım ek şu oğan dike tayyillik bulmuşsa siz demeyin.
1: Ek şu oğan diken ek şu oğan diken.
0: Başına disim o bulduğun neyme anda mı demeydi.
1: Ek şu oğan diken de. Başka japata daha vakti ek şu oğan diken.
0: Ben diken ek şi dep duru oluyordum. Şuna bir dem aldığın vakitlerde olmuşsa ben diken ek şu oğan diken. Sizle aram ilanla dep bana demeydi.
1: Ben de abimizin öydükilerinin ek işçisi.
0: Siz hizmet çıkan ek işçi
1: emez mi? Başka hanım kızlar bek
0: onu da ben yakın etmesem. Ama hizmet uğrundum sizin bir ek işi uçuracaksın. Ek işinin rolünü ötep bana işlemedi siz. Lekin hizmet çıkan bizim... ek işi emez diyelim siz.
1: Ya ben er...
0: Onu da hadisiniz olmaydı de.
1: Er kıran lekin hem de...
0: Ha, muşuna yeledi mi digen bana ek işi işgeldiğiniz ne? Ek işi işgeldiğiniz ihbadilep dursanız tekim ondan bulduğun
1: emez. Mümkün emez. Uyak tıllak
0: dursanız. Bizim hürmet nezirimiz öyle karayı tuhtar sizgim.
1: Tıllak urum. Hürmetli misiniz meyli? Ben onda japata atıp örümet yapayım ben de koyayım.
0: Bir işki bayramda siz demilin deyip etken bulsanız o sizin acayip örümetle ettim işkandı kaynak sulağı ekir bürüp çayla demilip dingindek çö.
1: Onda örümetli mi? Onda örümet yapayım ben de koyayım ben. Normal balı avuç oranız.
3: Yakşı bu ben.
1: Yakşı bu.
3: Mustaf Ketka Kerman Gantin. Hazır ki. Kaçını tutturmayma. Mayne. Evde klasına hanım ne?
1: Hanım tuttu ama anlaylı kayıttı ya.
3: Yakışı bu nazır. Mustafa Ketkül Kerem'in kalbi. Hazır ki kalbini tutturmayma. Mayne. Evde klasına hanım ne?
0: Neydi?
1: Kaçı minut barmaya okumayma çıkıp saklamadım malım. Devam okuturu yürüyüncüm.
0: Umak yakıldık ya. Ben mi tuluk oturdu anlaydım iş kime 10. yılları avazınla neydi yapma İlhamcan şairi şunda uçur yollaptı.
1: İşip ettim ki. Hoten de yol uçuruyor ama Garbi, Beycan yolları
0: içerdi. Bu İlhamcan küçük balığı bu.
1: Çoğun mükün emin ha?
0: Yok.
1: Çoğun adamla kıvgaçlı kıldık hepsini
0: burada. Çoğun adamla kıvgaçlı kıvgan bile bu küçük balık yan kıvgı tek. De ben de bir ne mi? Ne bu kan?
1: Şundakın bir man yıl yaşayıp bakkan tek bir nemenin yazıdı. Bəzə adamların ikinə açdaqçı mı da qarsam
0: ölmüş adam.
1: 500 il yaşığa adam mı kitab qalsınız mı da yazğan əsərlərini qarsınız. Muş İlhamcanın kim yazğan əsərlərini da qarsam bir 700-800 il yaşap baqqa adam mı kitab qarab
0: öylə qalım. Şu nimisidən yeşidən təfəkkür aldığı ketkən adam da qamda
1: şunda.
0: Çoğ qığan balkə bu İlhamcan çu.
1: Oşta da püsəm mi nə? Garbi Beycan yolları şehirlik hükümetten aldıdın maliye soğuduğu meyanışta maşallah cihak tosluş bağı dedin nicat taksi.
0: Mağo simiz pıklanın aldın tavusçan karab mağa yönüş maşallah bek köpken mağo da bazı taraf karab mağa yönüştüm. Okşaşlı maşını köpken deydi gengo balağına uçuyoruz.
1: Hey memnun uçuyorum mektep kırgende başlayıp anılgan silenin avazınla ne? Hazır 26 kırdı.
0: Dedi. 26 kırdı. Hem toy kırdı ama ne çoktan aldıdılam tekhi.
1: Şıkılıp,
0: çoğla gitip biz terk ettiniz cuma şıkılıp. Onda değil mi İslam? Çoğla gitip sile dağın ben biz kıyırk ettik değil mi? Çoğla gitip sile. İslam buna ölü koçaklık bu. Bana da kuramınla gitip sile yakışıp durdu. Sonra kıyırk ettiniz de.

0: Naku, nakikinig.
1: Get kayo.
0: Ayan, ako nas di pasa.
2: Yan sa tatang yun, ha? Sa kayo yun, sa payan na lo yun, yung champion yung laro.
1: Sto, akhlam taptam da po lao tam ses?
0: Ha?
1: Sos teko, biraj kita on
0: taptam. Oy, mga hili akhlam tapkan da kis kol majuma hazır özem emdi tak şunun da kır. Şuna hiç yılın aldırmış akıllarım boğan bulsa da oyla gitmeyen orgu vakitlerde.
1: Yok, siz şu akılınızın azgış bakmağın ki şu akıl tapka tapmağın bilmeysiniz siz. Akıldın yazgış
0: kalla. Oy, azgışka memu.
1: Akıldın azgalla, onun için akıl tapı da. Siz bırak etin bir akıldın iz bakmışsınız. Akıldın
0: bayağı azgan bir iş kişilerin bayağı cümle.
1: Bu yırak kımağa musafınız bir birer iki kilometre kalmayla kandak akılınız var siz.
0: Ha baba, iz bakan işler bak.
1: Akılım taptım da pek beni.
0: Ey Mauf, Ford Tötes tükünden aldın müşünde tanışayım da bu yadıkarını oldu.
1: Ne bu da?
0: Karahamış çırağınıma da tanışaya koyayım da dep. Uduğ mağdığın kızıl, mağa terep mağdığın.
1: Serik lep lep he, ne bu da?
0: Serik lep lep. Doğru emes deydi bu ne?
1: Ford Tötes tükünden uduldu ki yok.
0: He, mağalıkı, neyminin sertemden aldın ki?
1: He.
0: Şu müşünde tanışaya koyup da.
1: Dazı.
0: Ona hukiyatı bu.
1: O sol terepki ergil gelip, aa, yatı okuldan başarılı da o, uduğ mağdığın.
0: Mayad piyadla yolu emas mı? Şu mayadın diye okuldan kıp koyup da o yolu ne? Aşına özgertip koyup da.
1: Ne bu tabi sen? Ben tabi kamıdım bir dene mi sen? Ya
2: Şimon, daha Şimon'u aldık ki ulan kuşuyor bir sıra hazır.
1: Makul buldu.
0: Makul makul buldu, rahmet. Hongan senin aldığı say yolun. Hongan senin mi ya? Aldığı say yolu kegen yolun işte maşallah intihan köpteydi. Uçar doğru taksi Niyaz Efendim'le uçuyor ya. Titpak yolda tosluş pek eğer de veli kuruluşunda depti.
1: Hongo Anşen'in ki aldı dedi aldı değil mi şu sayı oldun kegen yolun işten başlığa insan
0: çıktı. Asıl okusam anı.
1: Tosluş yakır tüvenceye de dedi.
0: Ben neyim devat ben kanda bir dikkat kıp mı otamayı sikeceğim o.
1: Vay o sizin pipos. Ma kim o ma o? Arslanım ne mi?
0: Halmurat.
1: Halmurat mı bu?
0: Ya o Arslan ki. Ma Halmurat mem 32 kırdım 16 yaş vaktimden tatip. Program alan anlaydım öyle radyo anlaydık isimde kılışça. Yeni iş çıkan vaktan lağı daydı şu doğru şu vakitler şu.
1: Kaça?
0: 16 yılını aldı.
1: Hoştuk gene.
0: He. Şimdi Emre yolda yaptım o bulla bak köp süret asla deydi Yakup Can'dan uçuyor ya cuma.
2: Ya şimdi söyle etkinin ve hayırlık olsun. Ben de şimdi bak katlaşmanın üstüne göre inkası maksimum şimdi. İlk bakanın üstüne ki. Adem kötü duran, prensin dağını iki yan terapistik pişiriş etki gelinip gittim mi o, yukak gitip durdur iş yaptı.
1: Diyotu kutam da?
2: Yok aşağıdın maşının aşağıya oturtulan eğer yana işler bek belci kıvatsızı. Şimdi aslında başta daha orlar inkaz kılıp aşağıdaki...
1: Buldu.
2: Rişatlarım onu tekken bulsa. Kırsa aşağıdın tüyüsünü çıkıp maşınla eğer yukak bekleyen maşınla tuttu.
1: Hem tosuydu duyan.
2: Maşınlar maşını tosup çıkardım işte.
1: Biraz tosuydu duyan. Makle, ma inkasını kabul kıldık. Kadros, kadros.
3: Ya şimdi sizler
1: yaşayacağım. Kadros çok.
3: Allah hayırlık olsun. Kadros saklanmış. Mesela Türk etti. Şunu da kuşal.
0: Evet.
3: Ölken de başlayalım. Kuşurdan da senin gitim nasıldı da da. Hemen şimdi diyorum. Şunu da kuşal bir şey edersiniz. Evet. Parmağıyla, çarşmağıyla.
1: Evet.
3: Bayram tanrı çok şeyini. Bunlar ki ağabey ederim uzal için.
0: Ben teyin de anlattım.
1: 10 saat cevabı var 800 koyma.
0: Künügü şu aldık ya bu da.
1: Ol öyle işleriniz bado
0: yıdıgan.
1: 40 hatırınız bado bir yıdıgan.
0: Ben mi deyim ben de. Kurdu yıkın bugan dikin bir kilem sizge ama çoğunlar.
1: Oy bağmayma ula kesin bol diye bu. Ben bir şey de dem.
0: Ya künüllü çıkan bosumu gerçeğim diye yani bir kilem sizge de yapmış ya da kesin. Kepler uçur kilem sizge de. Ama yakışı olduk ya da yapmış ya da kesin.
1: Oşta kılaç orası. Evet kepler uçurup kılaç o. Reşide.
4: Hattigan ishqim bo'lguncha mashinaning ochqichini unutib qoldim. Shuning uchun jibrat chiqib, uyga chiqib, mashinaning ochqichini og'ita sumkamni qo'yib qo'yib chiqdim. Yana chiqib sumkamni elib, anamdagi ishqichni oldim. Qanday bo'lib qanday chiqib qolgandi?
1: Geçiniz joy yotdi.
0: Xiyolchi xiyol, kallada xiyolchi.
1: Xiyolmi, xiyolmi kirib qolgan
0: Yereşide'nin işi hemde hiyal kırk aldıydı sazım doğru olmaydı.
1: Evet hiyal sürüp kapsız.
0: El kılıdığa meselelecek kalısıydı. Çünkü ağaçını kanda kıvasam, ağaçını kanda kıvasam. Babalam ne ağaç deyip, aş hiyallarını kılıp, aş meselelerini el kılıp deyip, şunu şunu da yapıp kalan değil
1: mi? Şimin garbi yolda maşallah köpken. Andı mağa programımızdaki Optomobil Kulübü paliyetimizde kadarlı kalmışlar. Namı kulaktan kulak yetken, pulunuzda tecaydıgan,

0: Молигерин Абдулларга катнашкан. Исил темни издеш юриштик палитимизге Ахмервайт уллары, Ахмервайт яглары, Ахмервайт гүрүш, Ахмервайт ачысу, Ахмервайт органик гүрүштерин ишилтип, тамакын беле окшутуп кетидиган мехмандар машканы катнашкан.
1: Шуна кылган э.
0: Андын мавы
1: Абдулла саны улуулук киши юудодо чамчыш, аң исил темни издеш палитимиз катнашты. Унундан башка фасыл ширктиники муш рам ичимлиги му, аң исил темни издеш палитимиз катнашты. Фасыл рам ичимлигин ичип болгон экен, агызды кичкилик котун салма кылыш унутуп калмаңлар. Наайт жакшы мукапатлар силерни күтмөктө, мукапатлардын исил неме деген чакта, муш Бахрамдын мусабыкасына кая доса шайып берип апарып көздөп силерни. Аэроплан билети, ятак тамак хаммени көтөрүп апарып көздүп келди экен. Мушундай бир шарафлар ийишелесиңер. Onun başqa hər xil xomba mükafatları var deyəndə kimi şunda
0: mı şərəf eməs o mükafat o şərəf dedi.
1: O şunu irşəlisə dedim o verib körüb gəz xoşuq tutub futbol.
0: Mükafat irşə deyirsiz.
1: Vay o Bəhramla görüşəndə şunda xoşuq itdi şərəf his qıldım deydi şu vaxtda. Sizinlə görüşüb rəsmlə düşüb aldım deyib mə bu futbol məstanları çü.
0: Ya məqul.
1: Dasa. Qarmayda yolu çör berməsəm Qarmayda tosalğan yol ahvalı yox hazırca normal keçidin yəni yağmur yığıb bu gün hava texmi payızıb getdi uçurjanka Qarmaydan birdən bir uçur berdigan şunda yaxşı anlıqçınlar mənkəmə ət ürümçik bağmaqçı bir mükafat bəsanlar ivasam qanda deyisə Murdi Mulligren avtobuslardan deytdi Mulligren avtobuslardan birini bəgən bolsanlar deydi bu xeypa
0: Mulligren avtobuslardan mı?
1: Ha Mulligren nəki mükafatın bəsanlar
0: Özünüz qərar qılan duruşan gün
1: Müşünə işləndə mən döngə qoysuz da?
0: Üzünüz oq, üzünüz nim qılan dökəm qılan.
1: Qandaq saxla?
0: Sayuli Guanxu görürsən, Nanjao tinçə çanqə ayt yollar ravan ki Əkbər Guanxuyun oçuru. Oylanğaç turun, Guli oçurunuz. Davan şiyinin aldı yollar ravan ki
1: Səyfi yan. Səyfi yandan Tavuzçan qarab mağa yönlüş Səyfi yanğa kəp tutuslu. İşte bir elçi bu xeypağımı deyimisim qarmaydan rast birdən bir uçur verdi anlıqçımız. Nə ki bas uçur verdi onu üstəgə. Bireyle?
0: Bireyle? Biro?
1: Bireyle?
0: Vallahi Sven'inki aldı yollar ravanken Yakup durmuşsun uçur ya
1: Kuan Kayoğlu Cunye Doktor Hans'tan aldı maşallah Sel köptü yan uçur ne Boran taksiye evet tuttu Muş'ta bir vitemsle Mukapat Muş'ta alsan bir vitemsle de Mavelli kuruluşta nazır fikir çıktı o
0: Daha az bemeyle Beytey Nello Şimaldın Canımka Tostoşu Eğirke karşı yönü şer aldı ravanken Veli kuruluş ne bu kadar
2: başka? Özlüğümüz o hayır. Yoksa tahta yolu, bayanlar da yolu yoksa, sarıbaykanlar yolu kendim de var olan.
0: Makule.
1: Evet, at beygisi var aşağıya çıkın dem de durgun can siz ne? Ama ben daha şunu şunu edip durdum. Kim dedi o şu gap ne bir? At beygisi var aşağıya çıkıp görüyorum, siz görüyorum sizler de bu aşında gap durdum.
0: At beygisi, gözü kapı oldu. Şunu da gömektes musabıkaç. At beygisi
1: çok. Ondan sige.
0: Başlangıca vakti birlik yedirdi o kadar. Köygül köygül olmaydı. Kim neydi bu yugur vardı da o? Top çağın çıktı dışına ulan. Bir çüklep kep o saklap durursuz. Mağav aldı da kivi çıptı da. Yeni bir çüklep kek yeni karap durursuz. Kullanmaydı kallaştık. Oturdan kep başladı.
2: Yeni onun öldürke de tuta. Yeni onu da tuta.
0: Boldu. Ah kep de avçorunuz.
2: Bolcudun yolu kavri. Donmağı kızıl kırak. Canım kaçmasın yok dikey gün. Yolu yamın. Torba çıktı.
1: Maqul buldu, rahmet sizge. Meni uçurumda okumadanla dap eksemde kanda muyum uçur yezretken de dap korsam Nokşi itip etsin uçurcan kamda uçur yollap koyup da cümü Şimdi
0: Kaysak sen
1: Taleplerinle acayip cümü he?
0: Kaysak sen bırkıp köyünlülerin bir aram kıkınla ki vatamda Nokşi altınma Nokşi et kızıp
1: Et digen deyil ki köyünlü buzulup yığlayama atkan bir yer bak şaydı Şuna onlar Nokşi'nızı anlap bırkıp yığlı olay dedim o Ya ki külü olay dedim o ne okumadım Yemin daha sana aldığım üç köyürük karab mangan kızıl çıraktı maşallah intayın köpteydi uçar doğru taksiye Niyaz efendim he?
0: Abdümücet.
3: Ha uçur sen Ruşen diyor vardır kuaklama hayırlı olsun. Kaşkar Yenşer'in uçurdu versen. Kaşkar üç günde oturum hesapına Yenşer uçurayını aldı da maşallah bekliyor. O hoşlarını koyar için nasıl söyle. Şöpür dostlar başka yolunu salatma insanların tezgahlı merahmet.
0: O hoşlarını koyar bir iş mi nasıl söyle?
1: Ya bir kısım mekteplerde mi şu kuypa yok şu anda?
4: Мен о мектепмага жолдом. Алган же, аманы шуңга. Болсун.
1: Рахмат, рахмат. Рахмат жума.
0: Дегенди коюп берем да, балдар не?
1: Без майлык, кеспи мектеп менен коюп берем деки.
0: Кечте баштап коюп бермей.
1: Кышам коюп берген болсо, эртеңде маңдым ой.
0: Таң эмде.
1: Әміз қайпағы берейлі, шында қолайды сіләне дәватыды жүмі, рахмет.

0: Kayıp akıllı umdan. Daha ben ne oldu maşallah azraq.
1: Təsir dairiniz küçük ya.
0: Çıxken koşulun işte deydi o mikrayına uçur ya.
1: Yemin daha saninki aldıdın mı şu körük karap manganda Kızılçırak'ta maşallah intayın çıktırdı o deyip. Uçar tor taksi Niyaz efendim uçur yollaptı o.
0: At beygiz ne de olu diken deyip soraptı. Ne de dedi baykını başı anlı uçumuz. Ne de bulu diken at beygisi ma ümitle çıkıp kürpak kusubayken tok. Lianhu Gaosu Sanfango yönelişine yaman tosulup gitti. Onda cümü sürat pek asta deydi. Ma Altun Saray. He Altun Saray dikile.
1: Hoten şehrinin birinci körükte İna turdu bir münce maşına.
0: Yine turdu bir münce maşına.
1: İna turdu bir münce maşına demek için size. Oblet Hoten taksi. Ben tüzü okup kaptım bunu Hotençi okumay.
0: Hem de tıl çıkan baldek okup siz mi?
1: Oşta yüzüp de o ne?
0: Oşap okumamışsın he.
1: Hı, kandı. He, babda.
0: Yengemizden fikir çıkmam da herhalde. Korulu kitu asıl
1: değil. Bılı bardan tutsa.
0: Yanda digen gepeme su. Üşen mi deyim ha uşurcan? Kastan üşen mi gen kıyafet kırvaldı mı ya ki?
1: Şu an bılı bardo.
0: O yengemizin çoğunları mişeğe çok şu an. Yusufcan.
1: Guanghui görüldü. Yöcünge gibi manga yolla bek toslu şeye gayar diye uçurunu kursa ne evet tuttu.
0: Kaç kaya paynap yoldu maşallah köp Allah'a toslu şok diye uçurunu Bilal doğru taksiye evet tuttu. Bugün sucuğunun havası başkaca tutuk. Yağmur yağdı kalı çarayı durdu deydi cümü.
1: Sucuğudu ma?
2: Biz de tutup uçur görüşen yok. Ondara kavalan asma siyerlik ama hayırlık bulsun. Yol uçur gibi demin şeyhan da şeyhan aldı ben ne yap uçuracağım. Sayılar kılmış. Yişeyen aldı gelin sayılı da kımdırlar gömdeki tutuk karışıyor. Yişeyen aldı hazırcı arabaktırda.
1: Oldu mu?
0: Kaçka işkence otur mektepten balları bugün ettiğinde koyup verdi. 10 küllü şu an o balla yatak deyip okuy demez mi? Şu an bugün ettiğinde koyup verken nime deydim Atursunca. Şu an. Mındadan.
1: Tursuncan bulu cuma anda kısak cuma.
0: Yok kısak deydi.
1: Ma o bayram ezgilde deydi o. Bizden mi şu Abdumobil Setivakalla olsa. Bek molligirin deyip mukapatalı çedikken. Deyip Tursuncan çoğu bizden alayım ki Abdumobil bağlaydıgan Tursuncan. İkinci kol maşını bağlayıp bir vardı o Tursuncan bana maşınamdaki. Ama onu usta bilmeye kalsın deyip eskertip koydum siz bilirsiniz hem de. Ma o bayram ezgilde bizden Abdumobil Setivasa. Aşı molli girenge apırıp, haksızmış, Abdul almıştır perdiğenmiş, daha bir pahaliyet kısak. Kısam bulamdı o dedi. Buludu!
0: Abdumobil'ni siz satsınız, miyad mukabatını biz beğenmez miyiz?
1: Ya, 101 pul çıkırıp, 100'den yeniden pul çıkırıp.
0: O da bana inik değişti.
1: Almıştır perme demek ki. Buldu ki?
0: Ondan oylap siz.
1: Belen, bela iş yoktu. Buldu ki?
0: Oylap tipip sizde akıraymış, işini müşüne kısak, deyip. Bu yakışı buptu, özellikle kollaşı buptu hesaptı he?
1: He, yakışı buptu. Şükürlük bayramda yol ek alamdı, alıdı. İzlaktı, aldı.
0: Cüden pifa yine de yolunu tosup kuruluşu bitipti. Şöpür dostlar, astım yığınladıydı Altun Saray'dan uçuyoruz. Sayıoğlu canıptın şimalığa sucuğu yıl tarafı yaman tosulup gitti, deydi Akaş. Akaş tay mı? Akaş tay deydi o.
1: Tayka deysiz.
0: Tayka?
1: He.
0: Akaş tay deyip izi baptı.
1: Tayaka şemse.
0: Ay neyim deseniz dağınçı şıkılıp siz degendik ki ben birinim deyim dem lekin.
1: Akaş tay degendin ya tayaka. Dep mındak.
0: Tayka dep ma?
1: Tayka dep mındak deyimiz go. Tayakaş dep mındak. Tayer ya mındak ki çoğum da.
0: İsmi ya.
1: He şunu tay dep koydu.
0: Tay dep lan he?
1: He.
0: Mal hediye 200 kisel litre doktor khanım sema bayramdı kisel körem Allah kılıç numarı bağımı dep Atıgül khanım sorap diken siz.
1: Kör dey.
0: Kisel kördü doktor
1: khan. Kördü doktor khan degen o nöbetli çipti. O Eysa can çok yakamaydı o.
0: Eysa can yakıvatken bolsa ala qılış nömrini evet etken bolsa biz sizge evet
1: Eysa doktor. Eysa. Eysa doktor.
0: Eysa gam de.
1: He. Eysirim. Eysirim dep koydu.
0: Ay
1: ne ne Eysirim. Oy deydi. Eysirim dep demem da. Memitim. Eysirim dik.
0: Ya memtim desim eysirim dis bir yerler düşmeydik ya.
1: Oy eysirim deydi o.
0: Da sizce mi numarın bildi Allah bulsa da pesanlan buldu cuma ama Fatigül Hanım'a. Biz hazır izdeyilsek de mallık da bulmayı kaldık. Harmay garibi yolu garipten şarkı boğan yolun işte ne hakkı kırışı kız maşallah intihan köp tosluş iğir deydi. Fervinden uçur ya bu. Yağmur yağam dike de preşide yok yağmur yok yağmur yokken cuma. He.
1: Bu işte don işkinci aylamıydı midon taraf karap manganı bek toslup git barıdı o deydi o. Azmetçe.
0: Şunu olan ben tor taksi icar alaydıgın dostlar alakalı sanlar bobtıgın. Bütün toyluk maşını bası icar alaydıgın deydi. 152, 92, 29, 92, 94, 59, 42, 152, 92, 94,

0: دیگه بلن
1: نور
0: شون بیر
2: بگم دو شلتن چی جوجیم دادیم آدم جیم داد او کارا بانگا یونس بکیمر کوتا
0: عادل دا سانا اولی بک توسط کیت تو ات دیگه نده دیدم ما ناتورال نوشوره ما و
1: سلفی یاندم اش توزیع طرف که ما گا یونس ده بک توسط کیت تو دیگه افتون عبدالغنی جن هم ات تو
0: ما کل بود رحمت سیز گجی مو شترپان نایسی ده هوا شوندق ات دیگه سال سوخت رو دو دیده ترسون جان اوشوجان کورلدم ما من استیل کاشکادم میکن دب ویلاب کپت من دب آیستی من
1: یا کورلدو تغلب تکیب من
0: ای حاضر چی یرم شو اشیاگی کی اغل کاشکایگی یو خالو خوش یانش دیو لار روان دیده تور تاکسی روز جان نوشوری ای
1: یو خاو نلو ای یو خاو نلو او یو خاو نلو جنوب طرف قرب مکان دم اصلا برای کترک یوسف جان نوشوری
0: ای من دیگه تور تاکسی روز جان نوشور نکدم
1: مکول اخه کم
3: İnanın emişekten sonum Raşangılar Mugaçan Kavri, Yanavat yolu, Tayyip Üstük, Gankı Körük, Yözün Körük. Yözgü gördüm, astık çıkkendeki, ben Nemir Karapmak'ı inmişten Maşın Mıhtar Bekir. Körüntü gidi alınır, ne sen şükür ki altı şeyin kusurak Maşın Mıhtar, sen tabi kep yakıp tutuşuk.
1: Bolu, diye mi?
4: Akka, ette yasın,
0: Yasın, Siz bu olasız?
1: Bu olsam ben
0: de... Siz yenip yeni kayıttı nimbuk etmeysiz?
1: Mumunu oğadık adam siz aşı obdan ögünüp koymaş. Yakılışına gidiyor.
0: Siz nevri bakmaydığında ekil yakıldınız go?
1: Bir ayol kişi oğan diken. Ma işte bir ögünüp koysanız babam da mesela. O dün de bundak yakıldığın bir işte anne ballağı yakıldığın.
0: Yakılalayım hem de mi ya da pek bütün adım mutluluk de kakıktay desem tekiden.
1: Şıkılık.
0: Oo onda kışımda boğan bolsa.
1: Болды, рахмат сізге.
0: Ренай, учорыңызды тапшырып алдық жұмы, Рена, бүгін башылдыңла, ичіп алдым шырпен қауыны көріп, аңлай деп, учорымды көмей қалдыңла дегенде, учорларды олап деген сіз.
1: Я.
0: Рахмат.
1: Яңыз жа, еллері, хонсен тарап қарап маңға елін ішті бәк тосылып кетті дейді. Сәхәр, учорыңыз, сә?
0: Рахмат.
5: Бейджан вақты саат 10.
1: Яқшымсыл, мен күнде әттігенді маңыма Mangaş, anlap kitap atsam tazlıkçı bir ağaçımız varken telefondum aşkılı bulam dike edep sorap de edep telefonu çıkıdan kıpadım ben hoşup getici mi edep peri
0: Cırılık
1: da buldu rahmetçi mi?
0: Evet rahmet. Sayıyla canıptın şimalığa hınan yolu bilen hıbı yolu körükünün aralıkta tohtaplı kaldı maşallah dostluş galiba dedim arkadaşlar.
1: Fukanlı yağmur çıkıp gitti Fukanlı yağmur yağıt dedi
0: Mau hediye 100 kişilikler doktor hanımın numarını bay Fatıgül hanım sorgan diye doğru ama bir numarını evet tike mi eser sınırlımın numarını da bir aşağı dedi bir Allah kılıç baksın kendine de.
1: Rahmet sizi gücüme.
0: Rahmet rahmet. Eysa Can o resim tatıp evet koyup diken size numarını yazıp evet sanız mı buladığan? Dedim bu bütün vücuduyla oynadı da hazırdı.
1: Kadir Can Turdi uçtur yollaptı. Maci 3012. deneyen yukarısı yaklaşı ol. Bu yolun ki Aksu şehir tevesi bölüge yollar avan deyip yollaptı rahmet.
0: Ama Fatıgül hanım ben de bir ben bana de bir gelmezseniz yoktu ki sizin tapanmayı kaldım ama numarını evet bir yere değilsem. Şunu lan Ahmet Can bakken size ne bu?
1: Hazır şor bulaktım Ali Can senin idareye ekegentim nim devat kınını çüşemedim. Kayseri yasaçlar işte vardı da o digente bir bastı köz üstünü köz tutup koydum da belli cevap şöyle yollup da boptu boptu tonu yeme dedi edip rahmet Elican tullap gitmeyken de o şıkılıp garbi şimal yolları kumul yolları da maşallah sel köpke edip avuçurun Abdikerem efendim evet tuttu
0: Yenişehir rayonu imin daha sana aldı bek dostluk etti edip avuçurun Abdüsemi Can evet tuttu hazır dep oldunuz mu ya
1: abla canın ki vuruş çoruk varken
2: Başurcan Kolla Oblast'ta Karyolgun Üstü var. Şimdi ağa Başurcan.
1: Bayonğulun Oblast'ta bu. Bayonğulun Oblast'ta Korlu Şehir. Karyolgun Baza.
0: Şuna. Başta. Mağul Erkem'nin bir teklif fikir bakken tok.
1: He.
0: Ma işki bayramda Başurcan toluk işlese Rüşengül'ün aram iliş koyup etsen o zaman da.
1: Sizden kaçırık zihir geldiğini bildiniz mi?
0: Yani ki hoş yaktı bana.
1: Lakin şundan bir zirik tutuyorsunuz. Vay
0: yok şundan yakış gördüm bunu. Hem de ben ondan da hep oylu mudum?
1: Onu da oylaysız
0: değil mi? Yakış tek fikir ki bunu açıyor. Nemik bir baksanız.

0: Yani başkalarına mı başka ya seçilir mi de
1: Bir baksanız.
0: bir baksanız emel ilişkası acep emez. Anlaşılan teklif fikirlerini kabul kımsak mı bu meydaya uçuracaksın? Aşın akı sakandağı mı sizce? Siz kandak reis bir meslege?
1: Onu açısından grupunuzdakiler gidip baksanız olan mı kimmişler devat oda dep. Adıl da sanki aldı da ben mi tosulup dudum dep golü uçuruyorlar da. O işlağı bekleyip tesir etmemiz go.
0: Siz təsir kılsız.
1: Bak.
0: Kılsız.
1: Bir
0: Təsiriniz
1: kere
0: çok.
1: yüzünüz güçlü çok yakın ha. Nazım. Kıp yakınmayın. Yüzünüz güçlü çok yakınmam siz deyim. Bu nazım. Kıp kalp
0: Oy,
1: gelsin.
0: Mənim nazik yerlerim şundan nazik minin mu?
1: Ne? Mıştak siz gelin. Mıştak kadem tutsanız. Yüzünüz çetek. Ne?
0: Mikrofon aldık ki gelmiş ne cıllık yakıl mende bunda yakıgan bile men öyle de şundak nazuk. Yakıgan vaktimde.
1: Münasebet yok kalısız.
0: O şuna kadar yakısam makul değil temkin desem.
1: Muşu yeşiniz la. Muşu ötken de aştak bir yakıldan bir suvak ya. Yok o ek işten işki çıkı diyelik ayarlı aştak.
0: Ay o da dimen. Düşen öşürcem.
1: O şuna nazuk yakılıp bekçilik vettim yine. Onda Hey, dep. Şu an bunda. Şıkılıp. Ah, kep de yapıyor musunuz?
2: Borcudan yıl kavraya, tarafı yatırayım diye. Sen yıldan nâi taravan.
1: Makle, bağırlık beni kolla almasın.
0: Başka yeni şerişkin çotur mektebden balarını koyup yerip de kıra digen bek çıkken şu prostamla paydınıp gelinle deydi Sedef'le uçuyor iyice
1: mi? Oldu rahmet sizge, guan koyu görgün ki.
0: Şunu ulan ne pati gül bana evet evet. Çünkü şu numara ulan bir ala kılıç bir gün şu. Aldın yolu kılamsız ki kandak.
1: Guan koyu görgün ki üstüde maşallah köprek geldi ki herhalde normal minvatımız dep. Emet yavuş çoruyor lan.
0: Hoş uçan inkas alıp bek deyizken dep obdurş dep ben bu. Onda menpet münasebetlik menpet takışıdan şılağı kaygen çağda.
1: Şaşturdu da.
0: Hoş acayip şaşı kiydi.
1: Kaç kaydın yiyen şey ikinci oturma mektep digen dep olunuz ya?
0: Dep olmayı onu.
1: Dep olunuz mu?
0: Dep buldu.
1: Sedef 92'nin küçüğü ne? Ondan o senlik bir koydan bir ilanımız var. Tep kaçtır o. Ey ki ah kepte.
2: Borcudan yıl kavraya. Tarafı yatlara indi. Sen yıldan nal taravan.
1: Kaysi mi ne? Onda olsa yine uçurlarını yanılsak, yanılıp durup alsak öz halı uçurunuz. Öz
2: halı. Dostluk yüleye musun? Minyarını aldılar koşunu kıravan diye uçur deriz şimdi.
1: Oldu rahmet dostluk yüleye. Minyarını aldı yollar avan. Koten şehrininki bahçı yolları yollar avan diye uçur ne? Ablet Koten taksiye verip de. Andın Nurahmetcan sana keselikle.
2: Başka ne yol var? Senin borcaldığın yüzüge git boğan anlıktır. Maşınlar ben çıktı ya.
1: Oldu makul rahmet. Andı yine Pati Gülhan'ın uçurumuz tapşır oldu. Kumul Altay yolu Karmay Şerki koçulurdu maşallah köptüge uçurunu. Abdikerem efendim Mehmet tuttu. Rahmet Abdikerem efendim. Andın Ahmetçe uçuruyor laptu. S-303. Liniyesi. Kanda oldu. Şunu yollar ravandı. Kumul'un bir azraf bir bostallık yeri, kagaya, kakası yerken resim tatıp evetip siz.
0: Oy bostallık etrap tak duymamdı o, takım derek tıkkılı olmaydı o emniye de bostallık mı?
1: Bu azramış bir yakından etrapı lan bostallık ya
0: bana. Kök kök asman cavduğun igellek gitip de bana.
1: O çetik derekle kur gitti o.
0: Kök asman ne de şuna amdan.
1: Ama derekle kur gitti mi ne emniye de ki derekle.
0: Yeşillik, şunda çıraylık bostallık. Kumul bostallık diye nakşını almağın mı?
1: Gep kılaydı. Adıl Suat Sarı'nın ki oldu da maşallah bek köp geldi gafı çoğunu yadı karaya vatıptı. Nam kulaktan kulak yetken pulunuzu tecelgen bol yıkırından bu kapatını birimiz dep, dep koyup beğenmediniz. Hoşuracağım. Dep başta dedi o Tahir Tor taksi.
0: Siz kim gibi beğenmediniz?
1: Bir gün emez. Bir gün bir, bir gün emez bir gün bir kalasız. Verdiniz durmayı kıyvatsız. Lekin kaçan kandak vakitte kıyaydı kandak verdi ve gel. Neyim sebepten? Ben unut kaldım. Şişen
0: körüktüm. Hoşuracağım ki unut kaldığım bu kaldı. Cuma yakından yakış kılıp.
1: Şi sen körüktün mü şu Guanghui körükçe netçi de dep yollapsız. Mitçi de demekçi mi ya Razi?
0: Mitçi de demekçi ki.
1: Şi sen körüktün Guanghui körükçe. Boldu. Kaçka şehir Yingbing Dada o. Canıp Şimal yolun işte yolla ravan diye uçanı hop ya verdi o. Hop ya rahmet.
0: Rahmet sizge
1: Ayır durumda krala kandak da bir haberini vegen bosanla dep bayi git sorap da.
0: Ayım aldığımızdaki bayramda Ürümçü'nün etrafı da ayınıp oynayıp geldik. Ne var bir aylık işlerimde bir apırıp geldik de bir anlık uçumuz uçur yollap diken. Ürümçü'nün etrafı da bir günlük yok bayram dep de hem de mavu. Yetti günlük bayramının gibini okuşmam da.
1: Bu 3 gün ayetten başlayıp 3 günlük demirleşinin gibini davetam siz, 7 günlük demirleş davetam siz. Hem de zamanın ahvalı karta Ürümçü'nün etrafı da basan için bir ayak etkini verip Keşte inip gidek yerle çıkam da.
0: Çıkat.
1: Ama şunun göt tarafı ile sana oldu. Ne sen tarafta mı çık?
0: Ay Bogdaköy'e çıksan ne buldu da Bogdaköy'e?
1: Bogdaköy'e mi?

0: Ken bir keçdim. Bir gün çıxıb kəgil buldu. Canbulaqlağı 2-3 gün birib kəsanlar buldu. Onun cayıydı mı? Şunda çırayla xoğup getirdikken o canbulaqla. İl konsuvat ambırma, su ambırma. Aşağıya yamacıkla bardıkken. Aşağıya bir kəsanlar buldu.
1: Yaşlan sence kırak bardıkken o konsuvat diye yege?
0: Yege yaşlan acık. Çoğunladım apıraya bunda aylandırıp kəsin buldu. Ben sen tereplen aylandırıp kəsan. Şirin qoğu terepkin 5 çırayla yala içilip gitip aşağıya basanlar buldu.
2: Çıkıyor ya şirin qoğu.
0: Ben onun için yeni nelerle bağışıracağım?
1: Yeni mi? O men tolu sırtkıcık çıkmakan diken bazı da gülük etmek
0: yem. Siz uyudun çıkmayı otursuz arası doğru.
1: O çok belki görüp kez bulduk o ben.
0: Oy bir birip kepsiz hem de hemen demki çok belki kuruldun ki gelenim ulula çok belki yapırdığım bu hapsizler siz mi?
1: Ya hem de çoğu bazı bir
0: ılgar. Aşağıya birip daha ben ciddi birini yüzü bir çok belki ne tarafı da oylandırıp da şamalda bir şikaya saat turuzluklu
1: kaybı. Bazı bir ılgar pentekniklik neslenim için öz gücünün.
0: Hazır işkin bu pentekniklikler nesler. İran kambayında pentekniklik nesler degen. Çıktuğsa hazır gözümüzün açsakla etrafımızda. Çok belki kapır kildik hemşi kuruldun ki gelen.
1: Apırıp geldim lakin. Yok, bunda ne sen gibi ağa, şimdi kayıt çıktı ço.
0: Ne var, ben apırıp kegen bulsam kıl mazak kıldığınız ya, kumulda herkese çok bilekini göz tutup, şamal da tutup, şey yedi, şamal da tutup, tep. Şimdi deyit de o gittiniz ya.
1: Deyit mi?
0: Ben onu da demeyim el lakin.
1: Hazır dep buldunuz
0: var. Sizinle bu haberim.
1: Sizinle bu.
0: Dep buldum ya. Ha şu şu.
1: Şoyi açtık ya şimdi. Oksam okuyuz, okumsam okuyuzsa okumayı vakit kendi boktu.
0: Ne şu aşın da kaldı. Olmasa okumayı diye hesli çu.
1: Kuanhoy körtü itibak yolu geçtim, yollar ravan ki, toz çangıca diye avcır ne, Ahmetçe ne verip to.
0: Ayrı durumda krala kanaktı da bayigi sorap to. Cuma şisen götürmek yor ki garipten şarkı yollar ravan diye avcır ne, şireli ekspedisiye çevet to.
1: Mavo, Seyfiyan'ın aldı diki yollada toz çang karapmanga yolun işte maçallah bekliyor. Tostuş iğir ki diye avcır ne, nur evet to.
0: Uyunuzum işte külelem işte bayigi külme. Kandadayız. Bir yakından yap şunu set gülgen bu yaptım ben muazrak. Dikkat kıvattım ben gülkemge.
1: Buruntu açtak gülses.
0: He?
1: Buruntu mu açtak gülses? Açtak gülses.
0: Bunun ikin çokum çıraylık külme hemen.
1: Oy o da o sünniye o köpek adam cilik ötüstü. Külü verin ama oldu. O külkünü özgüyet gülanmaydı. Bu adamın külküsün.
0: Gülgen bu kaptım kadar yakından yakından.
1: Açtak gülses dedim. Ya buruntu açtak kültünüz.
0: Vay unçu olabilir.
1: Yakının yakı dikkat kıpsız yüzünüzden külkini külküsü geçiyor. Buruntu açtak kültünüz.
0: Buruntu açtak kültünüz.
1: Ya buruntu açtak koy tüzük külü ondan ne çıkarttım deyip unutuk bunu öyle baksam adam külküsünü özgüt külü olmaydı geçiyor. Rast özgüt külü olmaydı ben mandak külü edeğim bulay deyip bunda özgüt külü bulmaydı.
0: Ya ben özgürtüme
1: açtım. Mengü açtak külsüz siz.
0: Ya ben özgürtüme çokum çıraylı.
1: Özgürtsiniz lan karan. He. Çatak çıkıyordu bir kız, sünniyelik bir
0: kandak?
1: Yağan bir nümle bak onda.
0: Aşınak bir küldüğün aşılığa uğandım, pısın atıl bir kül koyduğun bulsam bul tüçü mən.
1: Kızıkarlık bir geple yapıp kestiyo, yani yağı toktaptıra dikkat kıp gülerdi. Hihi, ohohoho. Yani ahir ohohoho kütüldü kırağımda, amal yok.
3: Selam selam bir yüzde 44 priyasetçiler. Şahfango yolu şimdi çan. Şahfango yol eçildi ya, yollar alan hazır.
1: Şahfango yollar yollar eçildi, buldu.
0: Ne, törük çıkıp aldım, iz selin sen, törük terapki çıkıp ap sizde, Ahmetcan. Uyuyordun bak sizge. Bıptı, aynı kilin.
1: Kağılıkların yenişe yolları yollar avanken, deydi andı yeni. Öyledikli hayvanatla batısı barlı dese, mal vazırga apağı dek
0: koşurken. Koşurken
1: Çinfon yolları yollar avan diye uçurun Ahmet Can'a evet tuttu.
0: Ha doğru ayınatla baksak basan lan buludu. Çinfon yollarını dep oldunuz he?
1: Lekin çok mal vazırım çok acayip kızıydı cümü. Ve kızık pazarı. Bu işki adamdan aşı nait birisi bir bir ya. Ola dep oturdu bir salacı olsa. Az soğudu iş atkan işlem çoğu bir. İşki üy soğudunu körüp kelsiniz mi? Şimdi dağınlık mıdak yine oladın bir iş küçük kızım körü etken de kökütsüz.
0: Hey lekin çoğu mesela aşı ürümçü etrafıdaki dikhalla bazırgı birip kelsinler mi çoğu?
1: Bek kızıydı. Bek kızıydı o. Elik
0: ben hazır başlı çiğ kudu kelik bazağı her hepti bir yeri atma.
1: Oy ben kızıydı.

0: Ya ne kadar da ya da vallahi değildi.
1: Burundan aşağı malum hazır madem de değildi.
0: Bartı mı ya?
1: Şu an.
0: Bartı mı mesela? Mekte tukat kavak tutuyor. Şunda kimonluk gitti. Bek kimonluk bilindi bana. Adem külüksünü özgerteleydi o çıraylık güldü Allah. Set güleleydi gam buludu. Set güldü Allah. Çıraylık güleleydi gam bulanmaydı o. He?
1: Ya benim Absalamca dem çıraylık güldüğüm bulamayız demek ki siz?
0: Ya o çünkü külkirgen çoğu.
1: Sonuçta demek ki mi Absalamca?
0: O külkirgen tabii çıkıdı. O ma vakit külmeye ma vakit külmeye mi edilir olmaydı onu. Külgüskeye vakit külü dene ama ne? O işte o amal yok onu. Özgert gül bulmaydı onu.
2: Yol sevre, sen o tüzyon yolları tekbiri tavsiyeli, şöyle atrafları maşallah köp.
1: Ulcunun yol sevre, tarakiyat yolu, şendun yolda maşallah köp deydi ahkepten uçuyor icumu, rahmet sizge. Eski mu dimidi, yakşı mı dimidi, onun için idarını aldık hep bulduk tabi, elicen şuna deydi.
0: Kandıkarak adam ki o. İmam ümmet.
2: Kalan bir ücreti tutar yolu sevre. Ne üstünüz görürsün, işe sayıyor öyle hem bana tabir. İş oyun doktor hanına aldık geldim, yollara var.
0: Makul buldu
1: rahmet. Taksi bakken ötküzüp verildiğin cümle maşireliğine 3 yıllık vakti kalan taksiyen ötküzüp vermen. Dipte o bayı bir anlık uçumuz mu ötküz olduğun taksi olsa dip sorgan de. Peki ben sizin tapamadım mı taksi ötküz olmayan degen anlık uçumuz. Bu sonuz bir gekibes sanız öptüke.
0: Golcudun yol haberi ma terakiyat rayonu Şendong yollarda maşallah köp dostu iş yokken deydi. Ah köpten uçuru. Hem de azırak ele anlaylı mı? Rüşen gün.
1: Anlaylı.
0: Heh.
3: Köl bilen kumluk çıkıp ketken Bağraş Gölü, 8-ci ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sonuldu girek cay. Dakıkı Şincan'daki seyyah adet tarifindir. Menzir rayonundaki Mikmanhan'da yatak asınız, Menzir rayonunun belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
4: Tengüştün kattı mükafat. Kava için hemen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengüştün kattı mükafat. Kava için hemen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadan bir setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta.

0: 12 nerseng çıkıp aşı çık oldu tamak yüksek bunda aynıp gelmem
1: doğru. Aylandırıp kesin bulamdı. Yani daha az bulduk ya. Nerede deydi
0: ya
1: o
0: bu.
1: Çak bilek?
0: Çak bilek gelik ki.
1: Çak bilek bayadı.
0: Seyopo lazıcı hanım var bir koçu var o. Aşağıda nerseng karap mıdak oruk düşüp bilek etti. Aşı kızıl çıraktan udulmazsınız. Nerseng terek mağdan aşı bir yol var ki. Aşı yolla udulmazsınız şeye çıkıp kesin. Aşağıda da kaç günler bir an uçumuzun bir köptel kumuşlukça. Demek suluk yer bahçısı var ki yani.
1: Davancı.
0: Davancı Seyopo. Seyopo aşı suluk yer bahçısı var ki. Uyaya gidip kısınız bol, basınız bol dike yani geldik.
1: Şu aşına kendim de yamalık tağ tonulu, yamalık tonulu şimaldan canıp kaptım o bulla ki. Bugün bir esna toyu koldaş bulam siz değil mi? Bir kıl kıytıp kıyıp yapsız ustaz deydi.
0: Yok maş. İşte burun bayıkken bak ya. Karsam yumsum turdu öyle ki. Zipi mi o? Şunu oğlan.
1: Ki koydum da. Oy man, siz ki koymadınız. Öydükler manı manı kiyin, anı kiyin, manı kiyin. Dep bana ki yüzüp koyduydu.
0: Ya bu da özem geldim.
1: Vay minne.
0: Ras. Yap korsan burda durdu. Yap loq tekdi. Ay üstüden hep kelib berib ostadakin kemadigan gapga qaranglar.
1: Elga uydikilar almashtur demisa bir kiyib olsa hep tikun ishkap kiyib yerdi kar yo'q.
0: Yo kiyma.
1: Elga yaxshi er yoqsin yosmaydi deydigan bir gap va shunaq.
0: Endi kim yasa men. Bugun meningki eng oxirgi.
1: O'g'ichlarga yosmam.
0: Gulmira deydi, bugun mening eng oxirgi ishlaydigan kunim. Әмді әтінің байстап жоу, ішқы бағамаймай, ғалбілік алды, дәмелі ішқы чықтым, деп. Шынан олен парвердіған ішла, саңа чықтыңыз ма?
1: Я, бұл Гүлмейре пенсия чықып опты ма?
0: Да, пенсия чықыпты. Пенсия чықым әмді дейді.
1: Парның ішлеріна сізге дейді тұқан жүмінче.
0: Еді бір әсін тәрбейлеп, әкіріп қоймыдыңыз бізге, ма парның ішлерінің азырақ бір, датлап бір дәдіміз чықырып асақ.
1: Шындай ма. Пенсия чықтыңыз ба, шында қылы?
0: Пенсия чықты, әтінің байстап, толық пенсия чықыды екен. Bugün bir kez işlemek
1: istedim. Bu yıl işlemek istedim ama para işlerini tüketip kiler yıl çıksanız olmam da et yazda.
0: Oldu kılın ha, ben şey çıkıp koyun ha. Ha? Oldu koçal koran, menlik, könüllük. Öt güzelsiz cuma.
1: Zihir kitelsiz mi olmam da pinseye çıksanız?
0: Oy tek kayıtletti yaşırdı.
1: Başka zihir kitelsiz mi demedim, zihir kitelsiz mi dedim.
0: Zihir hikmeydi o. Kızla hep çakırdıgan birkaç dostların ba.
1: Çay oynaydı.
0: Şuna ulan bildi uya bir yerlere vardı. Sayahatki vardı. Оңғыш іште керек нем қымысы әмді нәуірлік өп қалса жатақ қамыз үшін нәуір уақыды
1: қында яқшы
0: іште бақ көлі мұшы сәне шөәнің ке ұдылды ке нәуі елға ұлындыға ел әсілі астыңқи еріме қошлен елік үстіңки еріме болса тақлен елік үстіңки ленияге пәкатла төвәнге үрішкі болуды үстігі үрішкі болмайды лекен азыр бір қысым шопыр елдашла бұжайны қошлен елік елға өзгерті өліп İttifak yoldaki maşınlarınki normal yürüyüşüki təsiri görsüldü. Toğra, mümkün bolsa münasibətik orqan. Boldu, qatna saçılarımızı deyilim hani. Qayış günümü bir saçtaq. 20 yolga kəyən çadı aşılıq qorodun çıxıplı mayaq qarab mağat de. Oğun tərəpki qatan maşını toplapdı. Mən o ən oğun tərəpki müştaq sürülüb əsəm üç şəmi doq. Şuna olan kəyinin yenib do deydi. Hey, siz xata mağdınız. Azı siz mağdınız xata mağa taqlayın yerlik yol miyək kəyicə. Siz kendiniz gelsiniz, doğru olalım ki desem. Kendin gelip tutsan ne yaptı? Ben burada kısım pek ayrılıp gittim ya de baştaki yakalandı. Yaş çoğunarak akımız kendi.
1: Kimin gelip gittiniz?
0: Aş yolda boğan tutmaydıgan bir adam. Şuna olan kendim gelip boptu de. Hem de yaşım. Yaşsa tanıdım etlik boğan bolsa dediğin gelip attı. Boptu onu üstlük bülüp durup, bülüp durup bana dikeceğim o. Bülmeye kıldık aşı yokken.
1: Çoğunların hürmetlep küçüklerin izzetliğin olsun. Yakışı doğru boptu.
0: Şuna olan kendin gelip yaman testi yenip. Aşı oğuy. Ooo işte bak yolu takışıdığa yelekken çap bir maşının oranına kadar şu ekmeğe daha kısılıp dursam. Tekin niyesi de şunda kenarı yok tutsam aşı yeni çapın bana çapın tas kalıp sokuat gidi. Oy niyesi kadar kaydım hem siz kenarı kenarı kalıp tutsam. Ne de? De. Yaman testi yolu verdim. Aşı yolda teatür mi yapıp yüzü? He. Taklin yerlik yolda karım karşı mı yapıp yüz bülü dike karım karşı adam mı yapıp yüzü? He. Ondan mağazı pek ayınıp gitmemiş. Emniyet ayınıp gitmeydi tövenge çüşüp lan. Jontiyanın aldı dün egil sılam yine iştipak yolu çüşüdü o.
2: Vay uşucan ağzı derle kendi tüksü var mı cüllet kardeş? Evet bir tane çıkmalı da o kepleşi. Ay yollarda tutmuş yok bizge.
0: Ondaki yakın amcım ey sınav yaşınız bir yer var de. Yakındırla ama işte siz mi koşulsuz? O çoğunlar onu bunu deme amcım hem de ettiken kopanma yemse saat 11-12 kusur olam tuğla. Edemle ensirte hep.
1: Onu üstüge akşam şunda baldır uklaydıgan tuzağı ola.
0: Şu.
1: Şunu ona bek çok deyip oylamamakla ben 50 yaş hem de radyo diyen anlap koymayın. Cuma konuda radyo anlayamayın ki radyo anlaştı benden soranla dedi Cuma ona gülmeyle. 50 yaşlı pinseye çık. Sen boldur mu?
0: Toşkan dur.
1: Boldur mu 50 yaş?
0: Selin gülün dediğin geple bağlı. Şunu
1: toşkan okşaydı. O işinden toşuva kalkışmamdı. Usuz bek boldur toşuva hapsız Cuma Renay. Ey demanmayımız Renay. Normal işleyimiz Cuma.
3: Ya şunu öğretmişle, ben bu dağda almış geç. Anlatayım ben.
0: Olma üzgeç anlatayım dedim.
1: Tevekkül bugün keştin başlap koyutudu vallahi. Bugün keştin başlap koyuyuz 3 gün demalıdı. Anandıkken yani 3 gün okup andan ma bayram gı yetkünlük bayram koyu itti ken. Ma bizden vallahi alın aşında koyu itti ken. Bazı mekteplerden aşında değişti mi? Yani 3 günü koşup koyu etken vallahi mı bak ya okşamaydı ken.
0: Bu oldu. Bintüen, şuarşı.
1: Yubavcuyu
0: ki aldım ben bana deyip ezmetcen. Bu da. Abda işte amsız. Zıqab da işleyişsiz hem de. Kutubi Naiş'nin ki yolları ravanken.
1: Altıncı kilindeydi. Ma o seyşem gününki bazağa kırıp bakan onu bunu ilip ilip kütürdüğün nesle cıklap kolum diken ağırıp aşında yeğilik küçük söyreydiğen son kubağı. Çakıba aşında nes ip kırsanla şunun da kolay oldu ki aldığın nesle yamancı kuçuraydı ki abımız kütüremeyizle ki. Bugün işken okumadım yine uçuyorum diye.
0: Oy kömeği kaptı.
1: Ay rastlıkken aşın aşın yuvası oldu ki aşı bak kolay oldu ki. Umuz öydükler ne yuvasınız mı buldu? Öydükler kötü esici.
0: Şibilo, Sertem kırını, Sertem'nin ki aldığı yollar ravan ki yedi gavuşçunu özel evet yaptı.
1: Bu istansiyeden aerodromu kırayıp çıktım yolla hassasiyetten şunu da ravan diye gavuşçunu yakıpça evet yaptı. Ben yeşeyen doktor khanı aldığı aşkhanı açılgan dostumla. Benim aşkhanımda doktor khan davalat kılı alaydı kıyınçılık balığa ayak sıstamak bir vatı men deyip mağı. İmam Ömer efendim aşkına
0: rahmet sizge cuma yakışık siz bana rahmet.
1: Hayır rahmet rahmet işleriniz yakışı bulsun cuma işleriniz yakışı yok gelsin
0: yakışı oldu bu adamın işi hoşunda akıllı dikemez mi işte yakışı oldu çokum
2: mağol ne yapmayın gel geldim mağol duakı canım kaynatma gayrı işte mağol işte gül hakikaten siz hakikaten mağazını görsün aradan kesin oldu mu duakı canım.
0: Makul buldu.
1: Ey Mao Abdullah dedi oğlumuzdaki bu 3 günlük bayramda korluk basa kayak verişin tavsiye kılsa uçucan ka. Ben bu dehkan bazırığı bir iş kıvay kamerak deyip. Korluk birip dehkan bazırığı var ben demsiz. Ya ki o mısı. Emişe ürümçü de dehkan bazırığı başka bir ayakın bir bilen. 3 günlük barılan bayramda korluk bardağın işin uzun olsa bana tavsiye kılsa.
0: Bağraş gülün ayınıp gülen bir ayakın. Lopnurgu verip bir ayakın ayınıp gülen. Bol de.
1: Şehir içini bırak kurkuyorum.
0: Şehir içi derya boylarını bırak kurkuyorum. Zaten dikhalla vazırgın barmetsiniz. Seyşembe günü açıp bizden meyal kar yılgındı. Kar yılgın cihdibaza buldu. Bağcı yedi kenti de. Aşağı cihdibazırgı verip bir ayınıp gelseniz mi buldu bu mısı?
1: Ma Boran Şah'taydı dikhalla vazırını ayın için yakışık gördük. Allah'ım şu bayramlık üç günlük demirli sayıya atkakanda turpan kilinle. Heptinin beşinci günü ve yekşembe günü deydi. Haftanın 5-ci günü bilen yekşembe günü Yar bazırının Yar kentindeki dehqanlar bazırı mı yaman qızıp ketdi. Mişe kesanlar buldu deydi jumu?
0: Yar baza Yar kentinin
1: ha, Yar baza Yar kenti deydi.
0: Atende işqa meñip dostum telefon qılıp bir jan gaybet qılışıp sizlarning mağı radioni anlayamay hazır telefonu qoyup etip yaman içimiz qıldı jumu aşqırıp. Onda kızıqarlıq işləyib getdi bu gün deyə. Voy toğ
1: kızıq işləyib getkəndi.
0: Musa
1: yox, siz bunu nə dostunuzla qeyvət qıb. Mən bir xanım qız oxşayır desəm Musa jankan qo qeyvət qıldım digini. Hə? Və kişim qeyvət qılam dey. Sizlər yoraşmaydıq onda qeyvət qısanlar.
0: Qeyvət emas, o yeni bir ağınızın qeyvət qığa atkanlarını dedi də xatı
1: qeyvət qıldım emas deyib durub başqalarının gipini qısıb qeyvət oldu.
0: Əndə biz heç kimin gipini qılışmamdıq mə amdə?
1: Qılışmala. Da çoğun işlerini gepin kılışmamızla da iyilik tikileş doğruluk. Ailen kanda akıkan tekim güllendirgül ol, tekim kanda da pul tep bayı oğul buldu. Mesela kanda akıkan ayağını hoş kıl oldu. Kanda akıkan babaların yakış terbiyeleyip hata hoş kıl oldu. Kanda akıkan yakış ay oğul buldu. Ama hizmet oranı kanda akıkan bir yakışı bir muhabbetle, neticeyle kolgu keltirip özgül buldu. Degen de kişiden para anlaşmamızla.
0: Ay 6-7 ekşi buraya oturup aşı gelip paranızı mı? O ödün çıkmağa yakışa onun paranızı daha çok kurtmasa.
1: 6-7 erik kişi buraya gelip gazırcak kıymet kullanmışla.
0: Ondaki aşıda kapısız diken temilat paranlaşkan deyin. Döngü çıkıp yağız oltağa yakışa.
1: O paranlığa koşkıda kuruş yok değil mi?
0: Kuzuk mu?
1: O kıymet kıp oturamışla ondaki anı
0: mı? Onda kısak ailemizin tekin bekli kılalayımız. Hani sizden geldin, siz fikrinizi yürgüsü bekleyin de ayda kararınızı botramdık
1: mı? Patarada aldım demiş, ayağımdan tuğulan gün kevatıldı. Onu kanda kısam hoş kılalayma, kanda kısam cinşi bir eleyme diye lan paranla sana buldum.
0: Ötöt yüzümüzün ayağını mı kaxtan yığılmış başqa
1: əlləyə məsəl salan bu. Bir biri də. Hə toğra. Ma bir dəs gül soqul, yağımız bir amda şokolad soqul. Da qısan tuyuqsu xoşu kitidu deyə
0: mənə. Onda açığını gətirdiyin sualları sormaqcı mı adamdın?
1: Onu bunu gipin qılımız deyə.
0: Qızıq mı? Gipin qılmaz.
1: Qımanla sizlər yarışmaydı.
0: O bir neçisi var gipin qısı şunda qoyadır digəndən aşırdı. Qaynam taşqalıq kömür.
1: Şu soruğa kim kəmiz çünki gipin qısılığı çox mə?
0: He.
1: Sizlər mi aşı bu
0: obsaydı bu? Qazıq uyu çıxıp kırpa uca varlıqdım nurğun gipin qoyu durdan gipin. Cevla avuç oranız.
2: Uşucan, Reyvet Kılıç Torkes, Adil Camlana, Yaşar Eylemiz'e Reyvet Kılıç. Hadi çıkını kestirip, evet, dilenlerini kucadı mı? Yerken de herif teyze tam yerler, bir yer taş, yerine koşup geçenelik Hüseyin. Hüseyin'in tutakan boğlak mantılarını yer, kovaplarını yer, şimdi kıyak taşlarını Reyvet Kılıç'a kutu edin.
0: Acı yaşken dek durun ha Cavlanka.
1: Siz mi yiyen ağzıga? Da kegendik ki çırayı karab yümey. Ya siz mi yeleyiz ürümçüdün bak mesela yeymen deysiniz o etrafınızda mı şunun da okşağın tamakla boğam da hoşuna karab açığınız ke git buram da?
0: Şu o. İş kılıp ki mesela digendek ki ben bir işin depire işler gidip 6. kilim bir gel kutu kıram. Bu çoğun apamlarının koruz ki aşındak kent o. Keşve oğucu aşı ultrumuz deydi. Qaysimizni qopib ketsak, oshining g'ayvitini qilamiz qaranglar. Shuning uchun qopib ketishga petinolmay, osh kashvog'ichi o'tirdigan gap deydi unda.
1: Oshinda qiliq qilamiz, sat deyalarimiz va jumo degan bilan. Tang yurib yuringlar, tamoq yeymiz deb birga tang kiydimiz 5-6-si. Bir ozroq o'rinda turib ketgicha osh onda olibdimi? Uyapdimi? Yen uyapdim. Nemsiga olganda o'yna. G'ayvit qilib ulguradigan gap jumo oshining ish qili.
0: Oy, şunda olsa anlaşılan iki uçurları ne diye anlap anlayılıyor. Ma yol uçurları mı kem kan mı son anlaşılacı mı?
1: Haa, şuna aklayılıyor.
0: Ma yol uçurları mı kem kan mı son?
1: Sevi uçurumuzu tapşırıp aldık mu? Boran Şahım'daydı. Erlaki keplerinden ballağı, deplerinden ayallağı zıbızın net kıyım ki çekinin gepini kısanla hiç kimse yirikmeyi anlaydı. Aşında yakılınla deydi. Ama Musa şoktaydı. Vi gaybet emez. Şu gülünüp ketken ail doğruluqmuş algan maaşını yetiştirip berelmegen doğruluq bolu atkan gepler olmamdı. Hem de gaybet hep koymuz. Akşam bunda optik ya adaş bunda optik ya manda optu anda optu de manda değişip koymuz. Hem de gaybet emez. Şu maaşını ondan yetkizip ailemizi güllendireyli degen gepler deydi o.
0: Ettigen ağınınız telefon kılıp sizge. Kandaksak maaşımızı yetkizip ailemizi güllendirgül oldu de telefon kıldım ha. Vay bolde, vağınımız bu kızıkken o.
1: Oy be, bir iş bir iş kılaylı ya da. Şazırak bir yelik tikilsek oldu, bizim bir iş kıl tapsak oldu. Dip, dişe aşına gepler, dişe aşına.
0: Akşam eslime aşıyla ki, kendi aldığın elik içimlikini çoğu ekirme ekirgen bulsam, yenimde 35 köy pul kalak ya, dip, aşına dişini anlama.
1: Akşam ben kandak ettim öyge.
0: He?
1: Aa, kim apırıp koydu aşı keplerini dişemizle.
0: Sen mi bir kadın bir kadın tamak çekmeydi kadın iki kap tamak yiyipse. Elbet inandı kalsa bugün üçte göç bolu yiysem olmamdı şu pulga.
1: Şu aşı sorunun ahırıdaki tonur kebabını bir kadın buyurdu ettan cümle. Bir kadın zayıfla kim hep kent aşını edip.
0: Bir ondan kayıtkan neymi digen o eli digen deyme. Nürüm ya içimiz de paşede.
1: Evet o akşam ben kayıtıp gelgen diken
0: uçurca. Ay bombaylı kan neymi aç eli digen cümle.
1: Toktumayı telefon digen kıp kaldı işgile. Ay kiçik telefon kıldı bana. Dep mi?
0: Acayip neymi ken aşıma. Bekadın bekalık o eplep orundan tursun bolduğun neyim bir taksın çaktı. Aşının kum 35 koy töldük cuma. Ailemizde güllendirdiğin pultu ya aşı. Esli. Aşı pulunda kançı gülünüp getirip okuyup öyle bakmam siz.
1: Neyim bilen neyim bir kadar değişip sokuşup kaldı. Neyim değişip kaldı o işkisi?
0: O işkisi mi?
1: He.
0: Oy ağa o orundan turup birini mi digen de. He. Şuna ulan o tosu aldı ya tosu sen neyim edip tosu size edip aşı tak. Kullanmaydı çıkılıp. Yüzünden uruşkun bakmam dike.
1: Bir demdil karsak uruşup gitip de ula.
0: Şu an.
1: Oranı bölüştürdük ulan değil mi?
0: Beka adım beka. Men pul kaçtap getkinim kızık oldu da uya da. Ben kessem o boğan.
1: Şuna geplen kılıç değerli.
0: Kızık mı iş kılıp. Musa çok açtı dedi. Dek açtı. Musa diş toktaydı.
1: İşte geplen diş pisledi.
0: Bop de. Açtı geplen. Başkalar mı açtı geplen diş vardı. Kağılık. Çağır bağdaki peleyi zavutu dişle batımız cuma. деп ма арма учур юллап да алыкы 100 ханым кыз.
1: Ха-ха-ха.
0: Эле палай завод иштери канча? Аны айтып азыр.
1: Яхшы, яхшы. Умдан. Яхшы, яхшы иштеңлар деймизби? Жапа таттыңлар деймизби?

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak mayda.
2: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefrinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
3: Tınanla programı başını getti. Kızıkardık yeni paranlarını anlarla bambu.
2: Sefrinizde biz sırdaş.
3: Biz sırdaş.
4: Sefrinizde biz sırdaş.
2: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
5: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
2: Şunak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirge. Hem de ben işiltavadım. Bunu dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, mazmunlarımızda sizlere yetkizişten aval hazırkı en yeni yol ahvallardan biri uçur bir detaylı ya. Yingbinglu, garip şarkı yönünde maşınla biraz köp yürüyüş asta, sürat o yedde etrafı da Sanfango Şimali yolu Yaşancunlu din Çentancan yolu gıca, Canıp Şimal yönünde maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andın Huanghe yolu, Çongi Doktorhane etrafıdaki yol bileklerde koş yönünde maşınla biraz köp yürüyüş asta, onun başka kiç koçaladım o etrafıdaki maşınla biraz köp yürüyüş asta. Çite yolu 3. görük bilen o şu Huanghe yolu arlıqıdaki bilekte Huanghe yolu karapmangan yönlüştü maşınla biraz köp yürüyüş asta. Longchuan koçisi. 2. doktorhanı mencanın aldı tarafta maşınla biraz köp dostla yürüyüş asta. Andın Longchuan koçisinin o şu Minje atrapıdaki yol bölüge de 3. görük karapmangan yönlüştü maşınla biraz köp yürüyüş asta. Yeni karsak dostla Tuancelo o şu Tauscan Kızılcırak'ta. Koş yönünüşte maşınla biraz köprekken Dabazadın Tauscan Karapmangan yönlüş, şundakla karşı yönünüşte Kağan bölekleri itpak yoluna naitiraban. Andın yen en yolu. Muşu Biyancan Bingwen etrapi Rüyda Karapmangan yönünüşte maşınla biraz köprekken yürüyüş astıken. Yen karaydıgan bulsak Wuxin Beylu koşumcu yol. Vinchuan Garbi yoldun 5 yıl tuz janıp yolu gıca Şimal janıp yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Suju Şerq Köçüsü koşumcu yol Abdunumraylıq Ösmü Güzellikler Doktor Hansı'nın aldı tarafta maşalla biraz köprek yürüyüş asta. Andın say yolunun muşu Hınan yolu ötüşümü görük bilen Hınan yolu ötüşümü görük bilen Şinilu Lice Oço muşu arlıqtaki böleklerde koş yönüştü maşalla biraz köprekken yürüyüş astıken dostlar muş bölekler kegen de Katnaş kaydı nizamlarına anlık kırayı kılıp, süratini muvaffak kontrol kılıp, min ışınlarını alayda tavsiye kılımız. Dostlarımız programımızda kızgılık bulan katnaşımını başlayışı bilerle bizge uçurlarını yollayan barlıq dostlar. Hemenlağı köptün köp rahmet. Karşalımız programımızda kızgılık bulan katnaş kaysla. Onda bu sık kaderlik radyo anlıkçı dostlar, mezmurlarımızda yıktanladı bolsun.
1: Türlük

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini şaşırış, varlık Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini koğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreş varlık Cumhur halkının ortak mesuliyeti.
1: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
1: Yazda salkın şamal yüzlerimizni söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
1: Biz manımışında toxtamay almışıp durgan tört pasılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 katına sanat radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
1: 107.4 katnaş sanat radyosu.
3: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, Fashion Spam'ga kelgan uchurlardan Mehmetjan uchur berib duar, yasachilar yaxshimisizlar, naqshlarni bek yaqtirib anladim vaqtimiz bo'lsa atanimizni ko'plab yo'qlab turaylik deb uchur berib duar. Shundoq dostlar, masalan damilish kunlarida ballarimizni elib, atanimizning yeniga berib, atanimizning qildigan ishlar bo'lsa qilish berib, yoki bo'lmay qas sirtlarga chiqib cho'g'iltib aylantirib amra bo'lsak, mushu atanimizga nisbatan bizning eng cho'ng vafodorligimiz bo'ldi. Yusufjon uchur bo'lgan, Yusufjon adatdagi bayramda yuqori sur'atli yo'llarda haqalamdi deb uchur beribdi. Odatda Jungcho bayramida normal haqilindi, davlat bayramida undan haqamaydi. Qadrli radio yonlug'ichi do'stlar, yana davomli Vision Spomsga o'chirlar qaraylik. Yo'llarning ahvoli qarsak, yo'llar asosan ravon do'stlar. Bugun yo'llar shunchalik ravon ekan, endi mas soy yo'lining mushu Shinyilu Lijiao Chao bilan do'stlarimiz qaraylik. Xinan yo'li o'tishmi ko'rikcha. Mush orliqdagi bo'lakda qo'shinishdi mashinalar bak ko'pgan yurish ostigan. Undan boshqa Xungguansha yo'li Sherdun Dajudiyaning oldi taraflarida mashinalar biroz ko'p yurish ozda. Masay yo'li qarab mangan yo'nalishda. Endi say yo'lda mashinalar bak ko'p bo'lganligi uchun ay yo'lga mazroq ta'sir qilgan o'xshaydi. Yana davomli qarsak do'stlar. Wenchuan yo'li ko'tarilmi ko'rik. Mashinalar biroz ko'p yurish ozda. Boshqa yo'llarning ahvoli qarsak, yo'llar asosan ravonkan do'stlarning ravon yo'llarda mangandimi? Qatnash qoida nizomlarga aniqlik rioya qilishni hargiz unutib qolmaslikni chin dilimizdan takror eskertimiz. Endi ilon anglaylik.
1: Bir buyruq bilanlar teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyayi aqil ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tiyayi aqil ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
4: Bir buyruq bilanlar teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tiyayi aqil ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
5: Tengşten katı mükafat, kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat eskoldurdu. Tengşten katı mükafat, kava için emen tazlık kağazırının...

0: başında olsa Tursun Can ustam aldık aptama bulan bağlap da anlayımız he ana.
1: Kilo 15 iki parçanın depto. Biri 45'in 150 bin katıram bu. Kilo 22 iki siyi depto 65'i 70 bin katıram bu. Kilo 16 iki odi kubek depto 45 bin katı 50 bin katıram bu. Kilo 16 iki odi kubek depto 45 bin katı 50 bin katıram bu. Kilo 22 iki linka 03 depto 65'i 70 bin katıram bu.
0: Makul buldu. Rahmet sizge acaba Tursun Can ustam he. Şunu ola iş kimi oyattın ki cili diha neç pulla etrafı da buldu. Zının hot manı bir bağlı pegen bosa deydi. Cuma otursun can ustam. Hani bunu mu? Evet bu yeli bir bağlı ve sans.

Ondan 2022 Wulin Hongguang mini EV deydi. Müşü kaç pulla atrapıdı bula deydi Tursunca ustam. Bunu mu bir bahala bəlsiniz? Evet, koyduk. Abdurrahman kam somkici Abdurrahman ka uçurunuz tapşırıp aldık. Rahmet. Sizinle kızgın karşılığımız. Katnış bir durum program bulağa. 2024'ünki Veylanda. Veylanda ne çubullar etrafıdı bulağa deydi.

0: 2023-ники хоин мушу канч булар тарапыда була дейди, а? 2023-ники хоин. Булду бунумо эвет коёйлы кани. Андан 2016-ники шалкы канч булар тарапыда була дейди, 2016-нын шалкы, а? Булду бунумо эвет коёйлы. Мен машина айдап аткандым, хат жазыш толу таза колайсыз болуп калды. Dağlam resim tatıplı evettim de. Sucu şarkı koçisi Beijinglu tarap karap mağa yönlü işte. Aptım o bulla köp o taraptım o sel dostuş görülü gittim o kanda elu. Elşin daha olu da hem de. O taksiyeyi davatkan vakitte akhiri dağla bulsa. Başına bak dikkat kımağımsa kumayın ucumu ama lu dep isim kurgan anlık ucumuz he. Dikkat kımayınla. Tursun Jansu'dan bağlayıp diken mi aldık avtomobillerini? Kendi bir anlayla ya?
1: Şimdi Zeminik'e Vlinglap'ta 15 milyon atırabildim. Şimdi Zeminik'e Havyonlap'ta Kırklar'a nasıl kalsa böyle 25-130 milyon atırabildim. Maylokop kalsa 110-105 milyon atırabildim.
0: Makul makul buldu. Rahmet cümü. Yani kendikinden bağlayıp
1: Şimdi 16-2 Şavukörep'te 35-40 milyon atırabildim.
0: Makul. Мен азыр сайылды кетип басам, халык жолу көрүкүнүн астыдан сайылдын кесип өтмөкчү болгон 2 адам өтүп кетип барды, отурду туруп алды, яны бир адам шопур достор дикат кылмаңлар.

Abdıgınican. Hazır mı Sayuli Xalq Yolu Körükünün asıda Sayuldan kesip ötmekçi boğan işki adam bakiya dostlar. Bek dikkat kımayanla. Etik turu al deyim ay yolunun otturda. Deydi. Bulup maç Xalq Körükünün asıda şimdi mağdık Allah'a bas Sayuldan kesip ötüdü Allah. Sen de on bir körükünün asıdan ötüdü Allah'a bas. Ama anden Guanghui körükünün asıdan mı kesip ötüdü Allah'a bas. Şavuşumurdan kayın terapte aşı yoldan kesip ötüdü aşında Allah'a bas hazır. Ama üstüde emeliyatımda ayınıp mağdıkan körükler baş körükten mağmay. Talay sınap mena paqamdu ya ki umu soy nimkarem deplu mağamdu. O say yolu piyadla mağız boludan yol emez. Navada bir köngülsüzlük ya ki umu sonda mında bir sürkülüşle alıp qasa bütün aş piyadı mağın kiludu. 2015 neki şende Londondan bir sıvakiya tursun can ustam hem uşun bir bahala pese deydim an evet koyduk cümü. Şuna bu şu say yolu etrafıda oturduğun aylıkla korusu da. Oturduğunla bulsun ya ki say yolu etrafıda uyub ama uruhtukallarınla dost buradarlarınla çoğunlarınla alıp qasa bir kayt kayt eskertinle. Ma say yolu piyadı mansub olmaydı, say yolu ütüdüğün yolu emez deyip. Onun inki ma o say yoldan başka yana ama işkinci aylanmadı mı şundan mağdığın piyadıyla bakken silerci mi? Ondan mağmağla, ondan mağmağla. O can digen kündü çiçeklimeydi, ondan mağsanla bulmaydı. Huycan dağda koş yolun işte maşınlarını çıkıp emez digen uçurun işe uyu evet. Don üç gündüm bir uçur bir emmeye kaldım. Aldıra şop kaldım, toğur çüşengen bulsanla deyip toğur çüşünümüz. Aşın üç gündüm bir emmeye uçurulan bir biz tolukla bir yutana. Andan tekim toğur çüşün kitimiz. Un zahatına aldı diki yollamı koş yolun işte maşınla sel köp azrak tosluş bağı digen uçurun işe nurustam evet. Documum. Ma davan tarafta yollar havanken idaranla gım mandım. Aşın adamda yakışıp da bu da kep iyi ulan siz mi pul pul onu iyi aldı siz mi vakti kep iyi olmaydıgan kızlık adamken isteyim siz mi aslime ben 2020'nin tokmay arılaş maşinası bos alay digen 30.000'dan 35.000 kaçı bos boludu Tursuncan ustamdı bağımıdı dep hani Tursuncan ustamda evet bakayla hem de bu baha etrafıdaki maşınlar bağımı yok mu he Çanlı yönden aldıdık yolla koşuyorum işte şunda Ravan kendi gel uçurun çoğu Abdu efendim evet diyeceğim rahmet sizge 13 gün çoğutlarına aldıdık yolla mı koşuyorum işte Ravan diye uçurun da Nur Ustam evet diyor ki işkiden bir sıfatta işkime 13 gün iki Dursun Can Ustam bir bağla pegen bu saat hep Halmurat mı? Evet diyeceğim ona evet koyduk çoğu Baharda giler mi? Amangül hanım deyiz, benim balam bu yıl toluksuzluğa çıkan, yığılgılı 20 gün buldu. Yetip

2022 벤티안 URV 넘버스 봐. 무슨이? 마을 앞에 있는 보사대다. 뚜순장 스타 매매 꼬이 독주마.

0: Yaxşımısınızlar? Sizin ilgirki programlarda yalnız. Ama yarba uçurunuzunu tız inek düşünemeyi okamaya kaldım ya bu ne? Ben bir okusam buldum ki bunu yılıcı mı? Ama 6. kilindeydi hazır bir dostum bana şu bir haber neyse. Evet bu küre de şundan bir uzun kendime isler. Bir şunu körü baksan fakat akır kımak istedim değil mi de? Harsam 7 minutluk neyse ki şunu olan cilop gidip nim ki o nime? Desem vay küre özen kö de verdi. Vay kömeyme mi akırın el digine kaç digine. Maksat ya inek demeydiken kaç digine o şu binde. Desem o şu gap kısa o şu kaç. Demise gepini aldırma ay lümüldeb lümülşep gel kız şunun da hoşam tutudu mine sızmaşındam da mem del aşında. Мен башу йыгынчак дахлам кеп кылсам, далам деп башу. Сал мижазымы салкы. Эслеме. Ой бир тутам пулланы сиз мындак бир орундуклар ташлап койсуз экен го тихе. Анча яратмай. Эслеме. Ой бир тутам пулланы сиз мындак бир орундуклар ташлап койсуз экен го тихе. Анча яратмай.
1: 2011'de bazı eski kanunlar cizva adapta 10-10'dan 15 bin kadar abla. 2022'de bence yuvarı bir adapta 95'te 100 bin kadar abla.
0: He makul buldu. Halık yolu yolla şunun da aramandıya uçurunum tapşırıp aldık çünkü. Bahtiyar.
2: Kaçta bir yolu süre. Kaçta babadan olduğu yolda koşuluyordur abone.
0: Makul buldu rahmet Nurustam.
3: Divanı aldım koşuyorum işte maşin sal köpkeli kent olsa çıkardım.
0: Makul buldu rahmet sizge.

0: 6000 tal işləyib ürümçü minketi. 6000 tal. Oho. Yaman. Hı?
1: Şunu üzgünüm sizinki, Toyota Vizio satın ayarlar yaptı. 70'den 75 mi atırabı da?
0: 70'den 75 mi atırabı? Makul buldu, rahmet sizge, cümü. Şöyteyelim, 2016'nın ki, muşunu bir bağlı pəsədə, Tursun Can Ustam. Evet, etdik.
1: Şunu üzgünüm sizinki, Nissan 56 Pro'da 168'den 170 mi atırabı da?
0: Hmm.
1: 2011'nin ki, Nissan Şoku. Kızlara aptımatik tonik adapta 10-10'dan 15 mi atırabı?
0: Makul buldu, rahmet. Omaq Səvi, uçurunuzu tapışırıp aldık. Rahmet sizge, cümü. Tursun Can Ustam, təlpim orunda bəyinanlağı rahmet. Təpoy sizge mu, rahmet. Aylanlarına teğin bəxtlik buluşunu, salamet buluşunlarına ümit kılınırsa. Qadirlik dostlar, programımızda nam kulaqdan kulaqı yetkən pulunuzda DJ'de Aysal Abdol, Mulligirin Abdollardan şunda bir təlsiyə bə. Yeni May Gaz Kuşi kılığılık.
1: Vahmi körüsün asla hoş yolluşu maşinkir dostlar.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Hoş unda olsa qadırlık dostlar. Programımızdan vaxtımı tuşup kaldı. Programımızı yaxdırıp anlığa nəmanlığa rahmet etimiz. Tursun Can Ustam sizge mi köp rahmet. Program riyasetçisi Rüşen Gülbasit, növetçi, muharir, Patigül Mehmet. Xayr hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoruldu bizi hemra.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
4: Bu programını ürümçü dönkörük fokus lıklaşmayları mulazimet oranı alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen fokus lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdülmobilgı işil çıkmaz geliyordu. Amarak abdülmobilinizde abdül tallığında fokus markasına alayda katılın. Fokus lıklaşmayları.

0: Uçanlarım bu kadar bakımda.
1: Şuna kılaylı. Program başlayıpla mı? Bizden karşı ağan dostlar program başlangalıkıdan hoş uğan programını saklap otağın. Sırdaş buluşunu kalıp, bizge karap otağın dostlar. Hemenle uçurun tapşırıp aldık. Gayr Ahmet Gülür'ünle tapşırıp aldık. Şimdi neymiş kılmız digende hem de hazır. Başo yol uçuruları anlayınız ha?
0: Yol uçuruları anlayınız. Anlaşılırımızdan belge uçuruları karaymaz. Hem de kızkarlık temil havası yolu sana buludu o digende.
1: Şunda.
0: Bulbul Güya Hanım bu.
1: Bugün hem de paxtanın gibi yok, almanın gibi bulduğun uçma mı da?
0: Almık ekip ütüp de Bulbul Güya Hanım karganda.
1: O, bu almıla nemişki iştik buzulup kaldı ki bir gün mesela sapmasak ağan alma ət sıkarsak bir ayır zıdıp kaldı ki desek əslim uşunda kıpılağa. Tayak, tayak bilenler.
0: Kahmalı, zıda nesev almıcı mı? Kahmaydı o ne?
1: Şu, aç şu küçüme akçan, ısırak işçidim bozum zahmının da.
0: Oy, teşidirli zahmının da
1: o. Şunu ulan ki işçik buzuludu şuna mı?
0: He, buzul kaldı.
1: Aslı şu, silah buz bitip silahın bu almanı için.
0: Şu, dikkat kılın lan. Aram bir yıl, nimkan nesine. Zökre Hanım, sizden uçurunuz tapşırı aldı. Andı yine. Kaldı anı uçurlarca, silahçı bağ mı ya, yok mu?
1: Silah, bugün bayram, bayram çıkış, demir çıkışını aldı bek. Bek demek ettin lan mı? Radyonu üçür ütüp lan.
0: Baba hazır kursaklar sel içip aşkandı sel aldıraşıp kaldı. Andı öğümeyen sepere yedik. Adılca uçurunuzu tapşur aldık.
1: Koru yürek
0: de mi? Yürek de bizim kuyapsızda şey.
1: Fişin zanlıydı. Maşını bağlatıp baksanız buludu. Lekin şu.
0: Ete.
1: Benim abdumu bulun programıga.
0: Bahar Gül sizden uçurunuzu tapşur aldık. Rahmet Bahar Gül.
1: Abdurrahman son kusakımızdan koymuş. Radyo anlaştın başka işi yok la. Yok la.
0: Bu Aysa camına ait yakşı yazıptı.
1: Biraz almanın tez buzulup kılışıymış. Nakkaltek bile urup kekip almanın pes küçüksü zahmılındı. Yağı urganı bir zahmılındı. Yağı düşkeni bir zahmılındı. Şunun bile tez buzuldu da. Şunun rakımı sanla bu.
0: Nurgu ademle baykayamaydıgan bir noktunu baykapsızcı mı?
1: Resmi.
0: İlmi. Tamak etkeş anavatıma edep.

0: işte tekrar yenikada.
1: Hı.
0: Hayatımda oturup sorunumu tekrar yenikadın mı? Lekin tekrar kermin sessizliğe mi?
2: Hı.
0: Kağan beş kırımdaki ailemin kendisi kumulda, kurbanda.
2: Hı.
0: Mıyda gel.
2: Yaxşı. Joy joyla tutqalarimiz bor ekan.
0: Men birga chiqdim keyin endi. Kirak ishni qilmay chiqdim keyin dim tatib. Aylimmo har maqta etaza tushmandi.
2: Ha, men uy tozalash qilishman.
1: Oy siz.
2: Endi baxtli deyman. Na na lek basin tutqalarimiz bor. Biz bu yerga boramaymiz ya.
1: Musajika, bir Qashqar turib gap qotganda ke qiling ha. Uy tozalash qilishim deb yuribsiz go. Qashqar turib gap qotsiz hozirsa.
2: Yo, ziyit uy tozalab chiqdim Musajinka deyman. Ha bu.
1: Bunda bir Östanbul'da yaşayan dek yakılığa siz bunda imdat atacağız.
2: Ailem şu kumulu kilan deyip duru aldıken bu akımız Qashqada ticaret kımısan pul tapmısan bulmaydı de. Ey.
1: O yan demiş kumulu kilan deydi ürümcü tutsa.
2: Tukalır kumulu kemez mi? Tatilden kumulu kilan beni kumulu apırın demem de o. Tukalırını köyüz kektirik ya o yalanın.
1: Oy bazı yüz bağmam da kulağınız teş bir.
2: Yemiş müsaadın kamını bilir bağız geldik ya.
1: Ve.
2: Takıldıklar bilim. Masajın kanlar da yapacağım.
1: Şunda mı cedel yapıyor? Roşen Güldek'le ayalım onu değil mi bu? Bahar yollur yollar havan.
2: Kumuluklarına ayamışmışına tukkancı kelam değil mi dedi?
1: Açtak yani.
2: Açta mı?
1: Masajıka bəxtlikken sözcü mü bunu? Kumuldunu öğlenken basın. Asa işemezse kumuldu öğlenir. Kaşka da turup.
2: Turpan yağmur yıkket deydi o?
1: Ya bir cevap yer baksanız mı şu? Maylite ya bolmasa siz başta cevap bir baksanız da nimi cevap bir bakmaz sübe uçurcan vay uçurcan bu işim yok katnaş sakçısını
2: programı
1: he
2: seyşembe
1: 18'de 18'de katnaş leniyiz programımızı dikkat kutu alsanız
2: bol seyşembe günü kilti
1: he işgalim şu katnaş leniyiz programımızı bir dikkat kutusunuz şu keldi cuma
2: Zil isimlik dostumuz. Başkalarını uygu verip bey, mekman bulup bir ay mı durup alamdı? Bir ay mı yitip alamdı?
1: Onda demeyelim, onda demeyelim. Bana toyuna değerliğe mek yaptı.
2: Tukkunuğlu boğa olsun. Şunak yatkızı doğan tukkunuğlu boğaz. Tekhi yakışıyamadı. Biz yatkızı olaylısak yok o. Birek barayılsak mı yok o tukkallı mına?
1: Onda demeyelim, hey.
0: Boğa
1: bu.
0: Şu üyüzgeni şu İstanbul ya. Yağın dikende Tukhan tazlar götürürken biz o şey yüzge kayıkçı geldi tazlamaymaz.
2: İtin apo. İtin, itin basın ha kim ha şu?
1: Ha, Esleme.
2: Ha, Esleme. İtin apo degenni taza. Yanma itin.
1: Musajan Qashqar şehirlik emas, Yengişehir aylık ekan. Şuna. Ha, Yaqubjan turmuş.
2: İtin, Yaqub turmuş. Siz mi itin apo ne?
0: Musajan. Sun unda degen bilər. Ha, menin ailem mabbat sun maqeşkanın tuqur oxşmaydı.
2: Oxşmaydı de.
0: Qallar kelgendi qüstəbəsin bilen bolusun kerak. Davamlı kürüstürüşüm kerek, imtihan kızgın buluşum kerek.
2: Normal iş bu.
0: Eşlerinin üstün tamaklarına güzel yerlerine çokum apırışım kerek.
2: Doğru.
0: O siz dikendek ağında ötek dikendek o mümkün emez.
1: O kızlık yaşaydıken silahı silahı. Bu rahat yaşayan paksanlar bulmam. Bu mihman bir rahat olsa, uzanlı bir rahat olsanlar. Bizdenki mesela bu şu, biz küçük vaktimizde bizden öyle mihman gelse. Bir ay iki gün hem de mekmanında oturalaydı. Onun için...
2: Özü kütüldü.
1: Yok, öyü kopuyup lan biz yetişik çıkıp işler vermez. İşimizi kıyırmaz.
2: Eşi öz bulup, öz tamak itip, aramını ilip, kırıp çıkıp, kıldığın işlerini kılıp.
1: Halısa bizimle birlikte verip yetişik işleydi. Bomuz öyle oturup durdu. Bomuz yoklaydıgan başka uruf tukallığa bas, şularını yoklap yokluğa açtı. Yüzün için yüz kıp durdu. Beni motto, beni velisped.
2: Şu?
1: Değilmez. Bomuz en aptoz dep. Açtık yaşlanla olmam deyim.
2: Müsaade kam şu konunu bek ayıp kalamdı o malum ayalını ha.
1: Bir kohmana bir kohmana.
2: Kohmana. Sizin dışında yakış dairiz beygen bile iyilerinde. Özüm o.
1: Şu.
2: Özüm koş.
1: Kohmana bir kohmana.
2: Koşturup turdu etkilen aldı.
1: Bir kohmana bir mundak. Musa Miki bir Musa Miki degen de. Çın mundak. Şinhua canıb yoldurumu koş yolun işte yollar avan kedi gavuf çorunu. Nur evetip de rahmet.
2: Taksi aydaş matzıgı canı ügündüğün sesliminin ismini de peygen bulsanla de. Aşı ismini bizge bir yazıkçı evet etinle dostlar. Biz şimdi alamış dostumuzu çoğun farkı bireyle.
1: Bizden oyge mihman kildan aşıp yaparsa keşte işten çıkan çaldı kilanla değmem ben de. Amangül hanım aşta deydi o. Rasa mihman kılıp aşı. Navada 2-3 gün tuğudek bolsa. Öy mana aşkış mene. Üzerine itip yap.

0: Mayli. Siz açta kılarsız.
1: Asla.
0: Siz açta kılınız.
1: Asla. O da asla. Sasla.
0: Hatta 5 gün tutsun Mayli.
1: Şundayım tutsun.
0: Buray tutsun. Öyle bu bina öyle bu. Bunda çek eskike deyisler de mi?
1: Devlet ama hiçiniz kalmışsın.
0: Mesela mimarlık hata otağız koyup bu öyle diken. Mesela bir gündüz, gündüz geçkiş etken geç işlep. Onun da işten içip dolağını kütüp bunda. Onun da ki yeni hem de öyle diken de yeni hem de. Akşam tazı koydum bir sıva. Ben belki mi oyluluk mu dağım hemen sen bazı put kolunsun hop onda yetip armağısım keldi hem de.
1: Şu an bir şey tak uğraştırıp geldi gidim tuğru öptüm değil mi? Eşik gün miyim akıp oğandı ki ne?
0: Onda onda sen belki eski deyip oyla kaldın mı ne? Onda ama hemen hem de dedikin demin hem de. Şivi tarafta mı şu labazağı mangandı ki sol tarafta ağıldığına kızlar. Tuğra ne kaçırakken biz hazırlı inkas kılaydım açırak ne? Bu bulmaktı bu böyle bakkalayım kamu kütüldüm de olsa.
1: Ben Ürümçü'deydim, maşına Mekke'de. Şuna 20 yıldınken kaydı peydeydi. Maşını şınyen boşayan resmiyetlerin ütü asam bulamdı demiştim. Ütü asanız buldu, vakti de ütü bilin. Eğer haydimizsiniz hazır ütümey, kim haydaydı kaçak da ütüsünüz buldu. Lekin şu ceryanda maşını haydimeysiz. Hazır ne misin buldu? Bofi bu kitabımda en sarap kaldım ki resmi.
0: Vay bofi yok gitmeydi o. Kaçan geldi ki, bir aydın kim var?
1: Haa, yok netçaydıydı.
0: Netçay olsun, bofi yok gitmeydi o.
1: 20 yıldaydı.
0: Ya bofi yup ketmeydi o. 3 katımlık yıllık tekşürüsünü etkisim de 3 yıl.
1: 3 yıl ne mi kımışsınız bofi yup ketmeydi?
0: Andın bu bofi yup ketmeydi o. Huyan uçurunuz.
1: Alayla.
2: Yaşım ağır yakasına. Oten alar taşı olur, kumluk taşı olur. Tekme zaman yine.
0: Oten alar.
2: İzem yalı o kitapına. Hem Rabbime.
0: Omdan çık otamda.
1: Bu, tep korkuyam da.
0: Kaşkar medeniyet yolurda Mingşin, Goji, Kızılçırak'tan maşallah köpken yollar aman ki hava uçuk sürün dep 618 uçur yollaptı.
1: Fanhı Yuleyma Cumhuriyet Doktor Hansı'nı aldı da bek tosuluş ba. Çiğcan yor tarap keks tosup getti dedi. Seyfa'nın uçuruyor. Başı kündüzlük ya ki keçilik ben taksiye heydey diyen üyüm ma tozcan tarapta muşa tarapta. Kolaylık bu siyakşı bulattı. Muşa tarapta taksiyeni bile heydeydiğen ya keçi ben kündüz ben Berdiğalı bulsa Allah kılışınla depti. İhtiyacı bana bu dostlar desenler biz numarını evet bireyli.
0: Bana ben kuşluğun sen deydi numaranı unutmuş.
2: Bu sürede etkiye söyleyip Lüksürcan kayıtlı var ki kayıtlı usul yollar diyen kayıtlar yollar kaldım usul dikenli avazlı. Yazmış ki yollar kaldım bir okulcu da usulüm
0: ben tekrar. Bakılı. Mana. Yakşım sile taksiçile arsıda vakti toşay diyen ya ki resmiyetini ötküzüp birdiğen taksiyle bolsa setivala aydıgen dem deydi. Setivanmak çıken. 18, 4 tane 9, 46, 380. Bu anlıkçımız taksi setivanmak çıken. 18, 4 tane 9, 46, 380. Bu işin numarı ki.
1: Çoğudin tarafta maşalla bekçik tosuluş bağ deydi. Roz doktor kutanın uçuraya rahmet.
0: Nur.
2: Tosuluşçiler yukarı biri. Ya Huanhı'nın Joy Doktor Hansan'ın koşuyoruz maşallah sakıza.
1: Bu oldu.
0: Okşa şükürün sayfağını verdi mi ne? Huanhı yolu Joy Doktor Hansan'ın aldı tozulup getirdi o dedi. Çiçan yayın kege yolun işte.
1: Kaşkay medeniyet yolu Mingşin Goji Kızılçıraklı maşallah köp yollar avanlık yiyen dedi. Aykalı uyabana uçurayım.
0: Bahar yolları yollar avanlık yiyen uçurayın şireliye verdi o.
1: Huyana uçurayım.
2: Yaşım abi yaşasınlar. Otem Allah taşıyorlar.
1: Bayan uçurken de bu hem. Yekenlik şinfu nim degen ki yekenlik şinfu. Uşur jağına ma seylerimge baha berip eqa oqşaptım o dep. Lan xabi mama u.
0: Lan xabi?
1: Lan xabi mu? Besey mu?
0: Besey kim bu?
1: Besey ma?
0: Besey. Oqşaptı.
1: Yoop işil.
0: He. Uşur küzüngü tergan.
1: Savi qarşalmı, savi uşurlawız bayısınız buludu.
0: Jodin taraflarda maşallah selcikke cikke tosluş ba diye uçurun da şur oldu. Andın. Yine
1: Ahmetcan uçur.
2: Yaşımı riyasetsem 6 aylık terim işte. Şimdi adım Cenip Bağ. Armayı uçuşuyor kızı 500 kişi ma.
1: Oldu dostlar.
0: Oldu makul. Çöpü inç küçük kılığa lağmen neydi ba? Hazır o.
1: Neydi ki lağmen khan kırıp çöpünü inç kitap talep kısınız buldu o.
0: Lağmen diye okşaydı gam kettici cümle hazır.
1: Şurası.
0: Ben mi laşkanı kırsanız şunu da okşaydı lağmen.
1: Ben khusus lağmen khan hiç pul tip bayıp git bakalı bekçik.
0: Cık o lağmen gönlü o. Ustup kettı hazır lağmen ki.
1: Siz Kayser tarafta etken sen çüdü mü sayı bağdı mı? Siz oranınız dağı. Öz halin uçurayım.
2: Öfürde ağırda çekerim açım koşun istiyorsa bir sütüme ver.
0: Orada çok öz mahsul.
2: Öfürde kadar kavalamıyorsun ha. Ağaçta kadar söz. Yakşı. Yakşı. Ağaçta yüzümü. Bitti. Yakşıram söz. Yolu sürgülüydü. Mavo abi sol sarımı aldı. Çombaza kırapma kayın üstüne. Beşikler güçler bu. Üşüleceğim. Her şeyin sıra var.
0: Oldu. Açan tip açı devlet dilimden olsa.
1: Ne bunu deyme?
0: Ona demem ses.
1: Ne bunu deyme?
0: Siz onda demeydiğin ayarlar mı?
1: Ya neymiş kılıp çıraylık ızıtağınızı kılıp örmek kılıp ağacı da bassa.
0: Ya bazen bir
1: yok, hanım kıza ağacı da... Oytuk ismemle atısı ağacı da edip duru olmadık hemen.
0: Ağacan tep ağacı da edip
1: yok, herkes herkes. Mesela ismemle atıp kası yok ağacı da he. Ben hemen sen çoğun oğan ki örmekleş gerek de bunda duru olmadık. Özem çoğun ayıp da he.
0: Oy kızık.
1: Şu aldım o da pek özem çoğun ayıp da duru ağaç kışın yemek ağacı da gülge pit parada.
0: He meylem sen.
1: Meyle.
0: Meyle ağaç. Olsanız mı? Oysa dedi, babamızın özel mi hali çok gerede mi o?
1: Özel mi açtı ama? He, açtı mı sultan?
2: Abdül Cetli Dört Cetli, hamda halına yakşı mı?
0: Yakşı, özünüz ço?
1: Senden bir gaz kaçlaş orunda gaz bir rütbü deydi ha? Sunflower ne uçuru?
0: Ahmet Niyaz Karkaş.
2: Biz anavatımız cuma.
0: Biz anavatımız dedi, değil mi? Hotende yolu uçurum, Atırgül yolları koşuyorlar işte yollar ravan diye uçurum, Nicat taksiye verip de.
1: Ben şimdi daha ciddi hep yollar ravan dedi Turguncan'ın uçuruyor.
0: Kaşka şehrinin ki paynap yolları koşuyorlar diye yollar ravan dedi Abdurimcan.
1: Hotel Atırgül yolları şunu da ravanken.
0: He, onda o seni yanıldık, özel.
1: He.
2: Koşuyorlar, kımza edem, üzemi açtı. Üzemi açtı, kusunda biz bulamadı, he.
1: Şufkan.
2: Şimdi umat böyle açan bu.
1: He.
2: Yıkıban, mihri muhabbetlik ağlar üstüne yakınlı. İsil açan tutan açan
1: bin Aldınız mı?
0: Aldım ya. Belki ağzı yumuşak çoğunluk bu konusundan ki.
1: Resmi ya.
0: Resmi maktaydıgan bolsa iş kılıp karşı. Maktan uçuk elki yüzü kızırıp kekilekle maktayı dedikken.
1: Şunu deyim ya. Öz hal maktı mıdım ben nehkepni, rızkepni, hakikatini dedim deyip duruyor lan.
0: Böyle.
1: Uşurcan çidim az iş kılıp. Hemimiz çidim ayda şimdi.
0: Obdan çoğunluk da.
1: He.
0: Ma Kızılçırak orantışka yol arlıkıga belgilim yok mu? Kaşkada hazırmış 100 metre 200 metre.
1: Ma sen non bir gaz kanda mı rufçürü bir yerin la dostla gazdan ekval kanda bir ortamda yok mu? Bütün yurtların her kıl tamaklarının turları miş Ürümçü'de ba. Yurt yurtların her kıl tamakları Ürümçü'de ba. Toğra yakıp durmuş Ürümçü'de ba.
0: Ba ha. Ba. Yurtların esil tamakları geledi miş. Hı hı.
1: Lekin miş Ürümçü'de miş şoyla degen tamak yok. Bire aşkan yok.
0: O şoylanı karan itip koyup, bir kazanı itip koyup.
1: O degen yeni yeni.
0: O şetik o. Pişakta keski de hüp kisi de o. Tonlap çoğu.
1: Şu.
0: Bastık devamlı ot kalıp turayılır etsiniz, koyulup gitti de. Koyulup gitti de. Su kuysanız, soyulup gitti de.
1: Böyle degen maaşlan ki donlanma mı da?
0: Bu kızı tamak o.
1: Öyle şıkmanlı kılamdı de. Musa Cinkam'ın onu bunu degen bile mi? Karanlar koyulup gitti de.
0: Kımay belli ki bilim
1: ente. Koyulup gitti de, kaynağız koy, suyulup gitti de, bile degen mi?
0: Ben en adi neslerden başlayıp ügengen çoğu. Ben onda mürekkep neslerden ügenip, adi işlerini bilmeydik Allah'a bakke.
1: Evet, adi deyiz. Adi tamakını etmek testi mi?
0: Ya demek ki oğlum hem de gelimizden kırvatkan, tamakla kanda itildiğin ne? Onun ki açlıkla kanda payda bulduğun ne? Kanda kildiğin ne? Kanda işleydiğin ne? Dekin bu en mühim sabatlığa olmuş o. Ya demek açlığa kızıkma demek ki. Açlığa aldı bile şunu ögendim. Onun ki mürekkeplerek neslen ögüneydi ya vakti da. Ögünemedim degen dek. Tüvenciyeli olmuş o. Davaza taraf karapmağa yolun işte, sayıl taraf karapmağa yolun işte maşallah sel köp diye uçurunu. O haliye verip de.
1: Bigo aludu baba dedi. Mevlüt takımız 38 yaş tutsa. Aldın kısanda. İşte değişken. Ha şu an lan. Kondizay hem de 36 yaş bulmamdı. Şu an ağacı demeyi durunla dedi.
0: Mevlüt kam neç yaş?
1: 38 yaş. Menden 2 yaş şu an Mevlüt. Doğru yaşı.
0: O şunda konuların hoş kutamsın. Sıla kıyırla.
2: Mühsün ultrafayını kutsa yeni. Kondi kresin. Kalfa geldi kresin. Ülkede. Patmış.
1: Pamuklattığımızın resim tarzından peşe olsun dağın biraz herbirdin.
0: Acayip anlandık. Longchuan koçisi koşuyorsun işte yollar avan ki Abdullah'ın uçuyor. Anladın bu uzun oldu gel kıptık özel. Bunda uzun gel kıpak mı oldu? Bek uzun bu oğlan.
1: Anlayla. Yakşı gel kıldı. Nakşı et bir
2: an. Lağmenin gidene kıp kaldın la uçuracağımmış. Tabii. Bana yaraydıken bir lağmen var. Müslüm'ün koruğuna yiyindir la.
1: Aylam.
2: Gençen bakışın ısını bulaşıyor. Artış küreseller mekanızı.
1: Mihrim mi ya?
0: Yok, ayağının ismi Mikeş.

0: برسون سمبا وندا
1: Aşağı şu.
0: Ya uktum.
1: Ya çiğ peyse kesinlikle yapalım.
0: Ya karça yıkı yıkı.
1: Adette biz ma piyalı çay isek adamın çoğun çiğnigi demleple yapıyordu peyze
0: açı. Oooo yanak tek çaydı, kallak tek, kallak çaydı taşla plan başta koyup verdi lan.
1: He karça yı demle pürüttü.
0: Ondan teyya çöçürülür va.
1: He şu.
0: Yanlap satıdı.
1: Şu.
0: Ulan.
1: Ablık anay.
2: Aşı için getire düşünler avaçya kumza gül. Ne alıkken 33 kere toktat kalıldı. 20 yıl doğan.
0: Hele bu.
3: Uşurcan, Uşurcan Kuncu'ya da Uşurcan ben bizim o tanıdığına tek 35 yaş kırdı o.
1: He, benden bir yaş küçükken siz.
3: Uşurcan ben sizde şu kol koyma açım o.
0: Kol koyma.
3: Aldım bana 35 yaş kırıktı. Kuncu, elimiz biter. O seni hiç düşündü. Ne? Sen bir mevzenin kuşucum o.
0: Hey bu kaç kaç gap kılana 35 yaş kadem de bu 35 yaş
1: demek 35 yaş emez ki hani
0: 38 kırken de gap kılasınız
1: şu şu şu
0: kaç kaç
1: şuna bu yukarı süratlik yolladı hak alamdı amamdı deb hak normal mu normal hak elinde olmuş mu aldığımızdaki üçkülük demişler normal mi lakin aldığımızdaki devlet bayramı da uçakta haksız buludu
0: gülesel he doğru en bol de
1: gülesel gülesel
0: gülesel
1: Qoatmaq bolan lens qızıl boyu taqballa bu. Şuna bək bəxtlikdə gəplərini qısam könlünə gəldi.
0: Yola yola.
4: Törəcə qızı tör qozdan yol xəvəri Əhməd Canlı oğlu Mahmud Ravan Ravan keçərimiz. Dərya yol tərəf qarata. Dərya boyu tərəf qarap.
0: Boldu, rəhmət.
1: Hə, Anver Komo deyildi. Bu isim qeyri ki.
0: Komo qılğancı?
1: Hə.
0: Komo. Elə ki başındakı ma sırrı oşaydığan Komo çıxı. Mesela maşip ketke yerlerine oşaydığında
1: Komo ce
0: Bildiniz ya?
1: Ee
0: Enver Komo bu de
1: Tümür Şırbaş Kurumisi de bana sizge delil
0: yapıyorum He doğru Şırbaş Kurumisi bu
1: He resmi balılık ne Uşurcan Yez durmuşunu əsiltip kolunu koyusuz cümo Şikimiz tan mı ya Uşurcan
0: Ben 85'lim
1: Anımız öyde yokcak da aş meşke otunu kalıp taz kalıp aş kanayga göçünü çaplap mı yavağın cümo deydi
0: Hmm.
1: Aman Gül Hanım.
0: Ya o adet işte onu göçlerdi. Kazan ilk bin şanlı göçlerini yedip.
1: Bin şanlı bağımdı şu çakladı.
0: Bin şanlı vardı.
1: Vallahi.
0: Bin şanlı vardı. Lekki o bin şanlı dediğinden aç. Bütün meyaldik adamın hemisinin güçü vardı. Ayrım ayrım ayrım. Birisininkini kar kaltığa, birisininkini seyir kaltığa, yeni birisininkini bir mi kaltığa sepçi o?
1: Şuan ay güçün...
0: Orlaştırıp, oy, opam orlaştırıp koymaydı cümü. Ay ballarını çıkarttı. Göçten bir parça versin dedi et etse. Makul de. Oy, orlaşıp kalmamdı de. Başı öyle etik orlaşıp kalmaydı. Üzümüzdün kim aç ayrı. Ulan ama ayrım açtık.
1: Apaş pek yakışlanacak.
0: Anladın mı? Her ketim dep koydu. Manç paçı güşonu kaldı cuma emse dep. Dep koydu. Apan de dep.
1: Güşon tükü diye dep.
0: He? En akırık bir paç etiketten hem de dep. Açtık. Kaltısın mı? Kor kaltısı olsa mı? Müştak, müştak, müştak anı kaltığı.
1: Ta kağız gizip ne? Sakı yuşlamı isik kemepken ha şu çakladı.
0: Kağız gizip?
1: He, aman sanki. İpatem Khan'ın güşü.
0: Yok.
1: Ayşim Khan'ın güşü.
0: Oy.
1: Uşur Khan'ın güşü de.
0: O kallık, o kallık. Onda kağız yazıp bu iş gitmeydi. O dehşet işi çok tutudu.
1: Hmm.
0: Ustalığı da o. Karaplan bilirci mi? Orlu işkesin bileleydi mi? Dok karap. Ey moşu göç palağının koyunun güç takıp durdu cümle mayakka de. Mondak çıkarıp. Haltıdan nava tuyuksunda çıkartıp mayakka oyundan çıkmazca. Bir yapacı göç. Mondak karap. Ey moşu aç palağının koyunun güçü cümle moşu de. Onda arayalaydı kan. Tersi kara palanı koy da bilerleydi kan tutsa. O, yaman o vakti kayalı o.
1: Biz çoğundadan buamdakili yakıldınız uşurcağım. Buamını esiltip de bana. Demek pişkadan bala bunu be küçük yaş balım ki dep kamanla. Dedim 44'ten aşağıya davatı da desem şemmeysin.
0: Abi çoğudu pişirgin. Turas o bekbeyiz oldu çoğudu pişiriz.
1: Ah hoşunuzun toku olsun şu yerde pişkan mı ya? Deydi.
0: Hey, yaşlı çoğaya, çoğarak, işte tağam batı, işte radyo anlığa, şundak monuşup gitti, silah, salamet bolsun, tağılırımız. Din salamet bolsun, ömrü uzun bolsun, programlarımızı katnışıp tutsun, tek fikirler olsun, birip tutsun, rahmet.
1: Kümüp koygan, yan yönü elbitip, urnuğu tasip koyup, kulumuzu mükeydir olatık gayda, de adım can.
0: Meldik tokulam aşağıda piş, bir şekilde piş bakkan, hem onun da mıca karak.
1: Oğurlap kan tokulam.
0: Yakay, onda kımbakan, yüz aşağı git. Yüzü utuyuksuz aşağı otunun yerini verip, yüzü otu kırk gitip aşağı kümle kapitke.
1: Kümle kapitke.
0: Biz onda kakım tokuzun üstü aldık hadi bemez, Ali.
5: Yaşım var ya, tetra diyeyim katrasın. Mesut be, cıksın şoförler. Mesut, düzüratlı karlı kıtıva gidense,

0: üzümüzün ki de bu ne mi diye okçukan üzüm.
1: Ravan taksi. Ha buldu. Ha, kani yine uçurlardan aykırı uyabadaydı. Dostlar çemberkige başkalar mı köysün, bekirlensin deyip çıkırdıgan tutsa. Özün kürdüğün kılıp, ondak itilip çıkardığını kızlık da edip, kalısını ötmegenler çıkken.
0: Ben tünügün bir işini baykap kaldım karanlar. Bizden turpandın, tukalla, say yüzümü ağaç çıkıp diken. Yap baksa, man sancı tarafından çıkan say yüzümden hayli tatlıkken. Postumu nipizken. Silah mı baykıdınla mı? Dep sayfa. Ben taz baykıyan bıdım, bizden tak turpandık ki bir et, onu şüphe bize say yüzüme çıkıp bakmağın düşürdük. Üzüm işte oldu ağaç şey dep mi şu sancı tarafının ki, ma tarafının ki şunda mı?
1: Biş bakkalı satkanı ip yap duruatınızda.
0: Şunda mı okşap, başı bek tatlık tetip gitti bizge.
1: Herden bağının aldığın rüyü dağı geldik. Maşalla köp, tosuluş bağı deydi. Farık oyen sen. Ondan başka, ben Miren Oltrak rayonunu aldım. Koşniyada Ravanken. Yadıkarına uçurayım.
0: Kaçkadı yol haberi ama Kerem bağının aldığı da maşalla köp, astı kitap atmaz.
1: Kudretle uçurayım.
2: Şifulu bizim oyunu aldı. Yıllar Ravan, Pondusay'da. Uçuracak.
0: He?
2: Onun izleyicimi de Oltar bir çıldıkan. Dost braderle dosttan alsak kitap toplam ban. Onun için 6 ay çıkıp bir iş gerekseydi olmadı o yıllarda.
0: Ya vaktiniz yaşıyor aslında oldu. 5 liralık o kütü değil mi?
1: Küz, küz besliğinin en çıraylık vakitleri.
0: Kıyın derekler diken o çok serik bir. Küzlük bir 6 aylık yaşıyor. Kumkent'te değmez, Kanas değmez, şüyelerde mi dok, aylanıp. Bir tahnem kısa. Kış vakti basın buldu cuma aşı kanası.
1: Hem basının özgü has güzelliği buldu dike.
0: Kıştaki güzellik mi acayip güzellik.
1: Bekçireylik he.
0: Kış vaktin bir basın buldu dike.
1: Boyumuz dek yoktu ki ilik.
0: Kar. He. Vah.
1: Maşılların tapamaya ilik yakkan kar kömü bilip diye. Şimdi
0: şu. Güzel. Buldu biraz çıkıp. Yüzünüz birin ha, kandak adam çıkıdı o karan, bir vat-vattan bir çıkamdı o, gipinle bir yedin çıkamdı, çıkmamdı, ne mi diyorsunuz, onda emez deyip sözleydiğen bir payda alıp kalamdı o karan yanınızda.
1: Bir seferdaşım bek muyum ha?
0: O bek muyum?
1: Bek muyum cümle. Badaven trep yollaşında ravan deydi ha? Çidaven badaven treple asasen yolla ravan ki. Bu esleme diyen hanım, ecep köp işlem bildikken deyip esleme diyen hanım emez, efendim o.
0: Bazı da kanunla da kişinin çıkı bildi.
1: Evet. Çıkışla karışı oldu mu? Yeni fıçırlar ne?
0: Dostlar çemberge ne? Şu kenapılırga, yüzünü tıkkalırga, başkaları körenmez kılıp bundan mekbi çıkırdığa iş çoğu.
1: Şu bulup mu balla? Bizini bende kömeydiğen çıkır koyduğu mu?
0: Aşağı kıldı. Bazı çünkü kömeydiğen nesini kömeydiğen olan mı? Yakşı çoğu. Belki bilvağınla kifitirdikken aşı ne?
1: Bilmeyen yakşı ya bilmeyen.
0: Selanın bu nurgu işlerini atananla bilmeyi ütketti o. O balların ikinci hem işini bilvalim edip bundaki insanlar bulmaydı diye.
1: Doğru.
0: Bizden minimum nurgu işlerim bu adam bana bilmeydi.
1: Nurgu mehbetlerim bu kadar.
0: Şunun okşaşık o. Doğru mu ya?
1: Doğru.
0: Ulanım örmet kılıp. Oce. Beni kömez kılıp sana oce. Neyi çıkardın oce. Bana kıl edip. Karap. Kısa adet ki geple o bilmisanlar mı bulduğun. Çünkü köysanlar bir kıl bu kaldığun. Lekin kömisanlar mı bulduğun. İşte.
1: Şemes mi?
0: Ee. Ballanım örmetini kılınlacı mı? Ballanım örmetlenla o ballanım. Balla kiçkemez.
1: Kaşkay Kerem Bağ'ın aldı da maşallah sel köp asta ketu atımız Eydur Jengül Hanım.
0: Hey buldu. Rahmet. Örümçünün ki şükürlük hava ayak balığı bir dikkat edip bakayla. Örümçünün bugün gündüzden geçe geç varlıkta hava bulutluk buldu. Temperatura 14'ten 24 Celsius'ye gradusukça. Ete hava bulutluk. Temperatura 14'ten 22 Celsius'ye gradusukça. Muşayla 26. günü gündüzden geçe geçe hava bulutluk bulup kiyin eçildi. Temperatura 14'ten 22 Celsius'ye gradusukça buludu. Muşayla oldu ki bana.
1: Hava araya. Hılıptan buldu ki. Lekin gündüzden geçen temperatura per hili bakıya dostlar. Bir nem kılaylı.
0: Bulutlu oldu ki ne bu hava?
1: Salkayın bir kıl.
0: He? Bulut.
1: Bulut. Sıkçı dımaydıgan adamların da obdan salkın havası yoktu.
0: Şu. Onun üstü gibi bayram mezgildi benim temperatürakı azıcık tövbeleydiğinin gibi var. Manda iş var de. Hem de Abdunumur ayınımızdaki 16 yerindeki kelgüsü 24 saatlik hava ayak balığın bir dikkat edip bakaydı. 6 ayda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatüra 9'dan 20 Celsius'ye gradusukça. Çöçekte hava bulutluk bulup kiyin eçildi. Temperatüra 9'dan 22 Celsius'ye gradusukça. Gulcuda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatüra 12'den 27 Celsius'ye gradusukça. Borutlada hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatüra 11'den 25 Celsius'ye gradusukça. Karmayda ötkinci yağmur yağdı. Temperatüra 15'ten

0: 24 Celsiye graz çıkça. Köytünde hava uçuk bulup kiyim bulutlundu. Temperatura 12'den 27 Celsiye graz çıkça. Şehenzde hava uçuk bulup kiyim bulutlundu. Temperatura 12'den 27 Celsiye graz çıkça. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 14'ten 27 Celsiye graz çıkça. Kumulda hava bulutluk buldu. Temperatura 11'den 30 Celsiye graz çıkça. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 18'den 32 Celsiye graz çıkça. Korulda hava bulutluk, temperatura 19'dan 27 Celsiye graz çıkça. Aksu'da hava bulutluk bulup kiyin ötkinci yağmur yağdı, temperatura 12'den 25 Celsiye graz çıkça. Atış'ta hava bulutluk bulup ötkinci yağmur yağdı, temperatura 14'ten 26 Celsiye graz çıkça. Kaşka'da hava bulutluk bulup ötkinci yağmur yağdı, temperatura 14'ten 26 Celsiye graz çıkça. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 14'ten 28 Celsiye graz çıkça buludu. Havaraydın aldım, malumat anlattık. Onda olsa yine devamlı tutan anlaşılan iki uçuru karayımız, nur uçuruz.
1: Karayınca tepetre seçireyim, kar bire, Çinliyalı okuşuyalı ise maçın çalışı yok, metin tosaj yok ha.
0: Çinliya yüle ha.
2: Armalarım diye alın uçayım, Galibiyat yüle Bağvan'ın aldığı maçıyla selp el köpken deydu. Onda gün ma Cenubi aylanma, Cenub'dan Şimalık şunda Ravan.
0: Altay Kumkanas yüle, Kuşa Maytak yolun peyzikenci ma. Bolup mu yolun ki şaraydı, Abdüma bulaydıgı adem gibi begen, his duygu acayip peyzikeş kılıp. Bek beyze de pişireli bobte. Şöyle bir yerip geldiniz mi şuna ola?
2: Şu aldığımız ki demel işlerini mesela toluk demel alaydı kan dostla. Neydi yakşı, ehmiyetlik, pilallık oralaştırayla.
1: Nur. Karınca tepetre seçireyim, kar bire, Çinliyalı okuşuyalı ise maçın çalkıyor, metin tosaj yok ha.
2: Buldu rahmet.
0: Buldu makul. Buldu.
2: Dostlar, buraya nakşı.
0: Sunamdık mı?
2: Sunamdık.
0: Ha? Kaysı nakşını sunsak ola sizce?
2: Kaysı nakşilerden anlığısı baki anlığıcılarımızdan he?
0: Muşu. Kaysı nakşını anlasak ola. Muşu.
2: Sizden bu dağ yakış gördüğün nakşılarınızı ben benim de bir anla bakay.
0: Ben mi?
2: He. Adet nakşı yakış görmem sizi.
0: Ben de kaysı nakşını yakış
2: Anda nakş degen neslerde koşam yok da.
0: He?
2: Nakşı anlamayım adet dedim.
0: Anlayma. Burbaşını anlayma aşkıyla.
2: Hı.
0: Onda olsa.
2: Siz yaxşı gördüğünüz nakşlardan birini anlayın. Yaxşı görmüşsünüz mü birini anlayın?
0: Birini anlamadık mı?
2: Koysa.
0: Dilber'ini alsak ola mı?
2: Hey, siz yaxşı gördüğünüz.
0: Hey, Dilber! Diyen nakşın çoğu.
2: Kündü dolaylı nakşı siyamette.
0: Hey, Dilber! Diyen nakşı ne?
2: Anlayın.
0: Anlayın.
2: Anlayın.

0: qilamiz. Shamli kuchlik chashni zaxmlantirmaydi, chechangizni tabiiy paqirtidi. 5-chi, mikrobesimli qozon sovuq qilamiz. Mikrobesimda tamoqning ta'mi o'zgarib ketmaydi, tez pishidi. 6-chi, buningga qo'shib 399 yuan qimmatidagi yalqozon sovuq qilamiz. Hammanglar bilasizlar, yalqozonni qoqlab pishirilgan tamoqning hammasini atkil bo'ladi. 7-chi, oxirda suzgich o'zikini almashtirish va setishdan keyingi mulozamat to'g'risida to'xtalay. Bu masalani hal qilish, ko'pchilikning setib olgandan keyingi andishasini tugutish uchun bu qitimliq anglatishimizda oldin telefon qilgan 30 xeridor suzgich o'zikini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichining supitiga 3 yil, yadrolik uskunalarning supitiga 5 yil kafolat qilish e'tibordan bahramon bo'ladi. 3 yilgacha suzgich o'zikini almashtirishdan g'am qilmay xotirjam ishlatasiz. Qiziq liniya telefon nomeri 4006001929 4006001929 telefon nomerini esinglarda chin tutinglar.
1: Suzgich o'zigini 3 yil haqsiz almashtirib bermaymiz deganingiz kishini qiziqtirdi ekan. Bu rost gap-da. Vaqt kelgan vaqtida xaridorlar bilan qaringlar bo'lmaydigan yoki haqqaldiga ish ko'rilib qolmasa.
0: Albatta rost. Suzgich o'zigini 3 yil haqsiz almashtirib bermaymiz. Men ko'pchilik bir hisobot qilib beray. 3 yilgacha haqsiz almashtirib bermaymiz dedik. Agar siz dal 3-chi yil almashtirgan bo'lsangiz, 4-chi yil, hatto 5-chi yilmi o'zak almashtirmasangizmi bo'ladi. O'zak almashtirishdanlar 1-2 ming yuan tejab qola olasiz. Yana kelib haqsiz almashtirib beramiz. Uyga berish haqqi, material haqqi ishga qolmaymiz. 3 yildan keyinmi har qitimliq o'zak almashtirishga 280 yuan material haqqi olamiz. Boshqa hech qanday haqqi olinmaydi.
1: Bir radio anglovchi do'stimiz, "Mening uyim Qashqada o'rnat qilib bo'lamdi?" deb so'rayapti.
0: Buldu, Şinjanın hemmi şehirlerde 1509 Çiyu Çençuan yürüyüşlük su tazıqışını orantış noktamız var. Yeni kilip özellikle 3 yıl haqsız almaştırış qatarlıq itibar paliyetimiz oxşaş. Siz pekab 4006001929 4006001929'a telefon kilip, öyünüzden adresini dəpəsinizle yukarıda deyilge itibarladın bəhraman bulalıysız. Köpçilik bir nuqtaga diqqat qilinglar. Suzgich o'zikini 3 yil haqsiz almashtirish e'tiboridan faqat oldin telefon qilgan 30 xaridor bahramon bo'la oladi. Avval telefon qilib, sonni egilab qo'yib, 30 kungacha oldirmay o'ylashsangiz bo'ladi. Vaqti kelganda setib olmasangizmi, bir pun pul qajmaysiz.
1: Boya birmuncha so'g'at bo'yimining gapini qildingiz. Ba'zi radio anglovchi do'stlarimiz balkim to'liq anglamagan yoki esa tutib olmagan bo'lishi mumkin. Yana bir qatim deb beramsiz.
0: Bo'ldi, oldi bilan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq sudan sovuq qilamiz. 3 sekund issiq suv tushdi. Temperaturani 5 qotliq tengshaysiz. 45 gradus suvda sut talqinini damlaysiz. 65 gradus suvda asal eritib ichsiz. 85 gradus suvda qahva damlaysiz. 100 gradus suvda choy damlaysiz. Atdiganda qopib suv qaynatib, ondan sovutib yurmaysiz. Kechda ishdan tushganda bir piyola qiziq choy ichib, ardiqingizni chiqirsiz. Ikkinchidan, manfiy iyonlik chosh quritqich sovuq qilamiz. Bu nusxadagi chosh quritqich izchil eksport qilinib kelgan sifati yaxshi. 3-chidan, mikrobesimli qozon sovuq qilamiz. Tamoq tez pishidi, ta'mi o'zgarib ketmaydi. Buningga qo'shib 399 yuan qimmatidagi yalqozon sovuq qilamiz. Hammanglar bilasizlar, yalqozonni qoqlab pishirilgan tamoqning hammasini atkil bo'ladi.
1: Qarag'onda bugungi e'tiborli faoliyatda sovg'atlar haqiqatan ko'pgan, ha?
0: Shundaq. 1509 Shiyu Shanchuan yurishlik suv tozalagichini 30 kun haqsiz sinab ishlatsiz. Yarsa ib qilib pulini iyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ldi. Ösün və rəsmiyyət taq ilinmaydı. Bu qətim oldun telefon qalan 30 xeridar süzgüch özgini 3 yıl haqsız almashtırış. Su tazıqışının süpitigə 3 yıl, yadroluq zapcaslarının süpitigə 5 yıl kapalat qilish itibarədən bəhrəman buludu. Qızıqlı niyə telefon nomeri 4006001929 4006001929.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu qətimliq proqramımız axırlışı aldıda qızıq liniya telefon nömrini yeni bir qətim dəb birək. Qızıq liniya telefon nömri 400-600-1929 400-600-1929 qa dərhal telefon qılıb, əqsiz işiltib sınab yıqın.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
3: Mihmanxanada signal kişilik, amma ucurda signal yox buladıqan, O uydun bu uyga çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keypiyatıga təsir körsüldü. Şinjan telgrafının gruplangan torunu işlətsiniz, optik kabel her bir iğiz uyga bivasta ulap berildi. 1000 megabaytlıq tor uyunuzdan əmi yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordan bəhrini əleysiz. Telegraf torunu işletken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardan bəhirman bulalaysız. Tezdin Şinjan Telegrafının ticaret zalığı beri bicirin.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.
0: Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat hiss kıldırıldı. Tanqışdan katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiye kılgan bu məsulat doyundumu mask adamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizni saxlap durmaqta.
2: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerin.
4: Qadirlik radio anlıqçılar, programımızı axırlaşdırmız.
5: Janaq dostlar, xoş gəldiniz vaqt bubda. Yaqtırıb anlığan qızğınlıq bilə qatnaşqan uçur bəygan dostlar, hamınlar köpdən köp rahmat. Yollarınızlar avan bolsun. Bexatalıqı diqqət qıb mənzilinizə tinç aman yetib berişiñlarni ümid qılımız.
4: Proqram riyasatçıları Qunduzay Turdu bilan.
5: Xoşurjan Xızır.
4: Növbəti muharrir Malikasan.
5: Xeyr xoş.
4: Xeyr xoş.

0: Hürmetik radio oğuçlar. Şinjan radio televiziya stansiya 174 qatnaş sanat radiosunun qanun sizge hamrah programmasını anşınan qarşı alamız. Men riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetik radio oğuçlar dostlar. Men riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü qanun sizge hamrah programımızga tövendiki mazmunlarni o'rnatdik.
1: Aldı bilen men ve minin vatanım cumhuriyet unutmaydı. Men ve minin vatanım Tian Shan oğul kızlarının devlet muhabbeti alayda sahipsi diye tanladı boludu.
0: Dilo ve kanun sahipimizden

0: Hürmetki radio oğlucuda, anlatkanınla 174 katnaz senet radiosundan bir vasıtan kılatkan.
1: Kanun sizge hemrah programımızı.
0: Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratkatçısı Sılıçıdın'da maskadamda anlatılıdı. Programımızın Sılıçıdın əbçilimi anışınlarını karşalımız.
1: Bu programımızın Türk ve Türk dağlarını bazağız alğan Türk Soğudu Çeklik Şirketi alayda talep kılgan bu oranğa Çin dilimizden rahmet eydimiz.
0: Rahmet eydimiz, qani, Kaplan'ın uçurunu anlaydı.
2: Daniyar Hanım, bana keçikler versin bu uçurunu. Başta Tosan Kaldan, takdirat bağımda yoyo.
0: Rahmat.
3: Şinjang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi

0: Hürmetli radio oqucuları, Şinjan radio televiziyası stansiyası 174 qatnaş sanat radiosunun qanun sizge hamroh programmasi boyicha anglish berdik, yaqtirib anglingizga rahmat.
1: Riyosatchilar Taniyar Mahmud bilan Risolat Qasim.
0: Navbatchi muharrir Malik.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilerimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Onda bu saat dostlarımızın uçurları kayıcı boğan adlıqta hemi biz birlikte Gauda Xaritsidin ürümçi yardık arkayız yollarına hazır qatna şahballar qarap bakaylı. Gauda Xaritsi qaraydıgan bolsaq bu saat azırna uzrat yanşancı üçinşi cüşeymi gucida aptıma bula biraz köprekken. Arkayız yol bilekler qaraydıgan bolsaq tönceli o. Yeni Minhuajedin xıpinalı uçı boğan arlıq. Cenabdın şimal qarapmanğa yolunuşta yollada tosuş ahvalları bakken. Yen anlu tarapladım o. Yeni şanlilu tarapladım o. Biraz tosluş bakken dostlar. Onun başka Suzhou Dongjie yani Yingchuan yoludan Beijing janubi yolu uchib bo'lgan Arliq sharqdan g'arb qarapmanga yo'nalishdimi? Yo'llarda tosluş ahvollari bor ekan. Tamomlab qaraydigan bo'lsak Qilmay Shijie yani Charbag ko'chasidan Shibel uchib bo'lgan Arliq sharqdan g'arb qarapmanga yo'nalishda yo'llarda tosluş ahvollari bor ekan. Wuxingbeilu Wuxingnanludan Wenchuan shilo uchib bo'lgan Arliq shimoldan janub qarapmanga yo'nalishda yo'llarda tosluş ahvollari bor ekan. Jichanggao su yani Wuchangguai suludan Musaichang Lijiao chog'ichi bo'lgan Arliq g'arbdan sharq qarapmanga yo'nalishda yo'llarda to'sish ahvollari bor ekan. Guanghui ko'rigidan mushu Hongshanlu chiqish eg'izig'ichi bo'lgan Arliqdagi mush qo'shimcha yo'lda janubdan shimol qarapmanga yo'nalishda yo'llarda to'sish ahvollari bor ekan. Yana qaraydigan bo'lsak Yongshunji Shangshahi Lijiao chog'idan Dongarhuangchi bo'lgan Arliq g'arbdan sharq qarapmanga yo'nalishda yo'llarda to'sish ahvollari bor ekan. Hazırda özre avtomobilay deb ketib atqan dostlarımız bu qasanla bu bir qancha yo'l belgilarini tanlamasliklarini alayda eskertimiz.

0: ixtiyoriy.
1: Hidoyatda qonlar yaxshima yaxshi. Mening dunyoning oldiga jula qo'yishimni tiragan hozircha.
0: Bo'ldi, rahmat hujringizga. Shogey vo degan do'stimiz yo'jinga ko'rikdan davom beyhu qarab manga yo'lnishda bir taksi mashina buzilib qolibdi. Shu sababdan ma yo'lda mashina intayin ko'p. Baxtgulligini oldidik yo'llarni qo'sh yo'lnish tiravan deydi. Bo'ldi, rahmat hujringizga do'stlarim, shu uchrda unumli foydalanib qolgaysizlar. Men sizningki ovozli quchoring.
2: Shitan jalo, shitan so'rimi qarab manga yo'lnishda 1.5 km aloqada tuqulish og'ir.
0: Ha, bo'ldi. Shin Yun degan do'stimiz, yo'l xavri, Qashqar ko'ni shahar noyasi, zamini yesi xalq hukumati oldidan noya ichiga yo'llar ravon. Qashqarning havorayi bir qarab qolgan bo'lsangiz deb siz. Bo'ldi. Qashqarningki havorayi qarsam, havo bulutliq bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 14-26 selsiya gradus qichgan juma. Chapar taksi Alijonni ovozli quchoriy.
3: Salom birga tutdik. Ideyasız yaxşımı?
0: Yaxşı.
3: Yəkənli yolu sürbətən. Yəkənli ama aylanlı yollarda maşınlar köprəkən vəkən tosluş yox.
0: Buldu. Yəkənliki dostlarımızmış. Uçurda önümlük paydalınıb qalqaysılə. Yəni uçurlarını yenilab qarsan. Öz halına avaza uçuray.
3: Ideyasız şəmişdə qandara qavalan qayxın bələn.
0: Yaxşı.
3: Yol işimizi adını sözlerini aldığınız zombaza bırak mağayı üstü yapsın. Bu da köpçeğin tarifini kural ana.
0: Buldu, rahmet. Hanayimnin ki uçuru iken mavu. Atıştın Qashqar kırıştı ki şofi cendin ötüpla tosuluş pek iğir deydu. Qashqar'dan yol xavr iken. Buldu. Müşu Qashqar'daki dostlarımız müşu uçurdu. Önümlük paydalanıp qalğaysla. Aydı çınlu diyen dostumuz Qashqar'da yol uçur bir ay. Aydırımdan Kerembağ doktor xanıcı boğa arlıqtaki yolla koş yönlüşdə ravan deydu. Buldu, rahmet. Bu xalcam. Yaxşı. Buldu, rahmet. Davud canı. Sizni ayalim Onargul billa paxta terishki taklif qildi, kelamsiz deb yozibsiz. Eyko yayina avazli quchoring.
1: Yani shunda qarsak sen bo'ldi. Sen sen chizing qonu oldi, qo'shimiz qo'tar.
0: Bo'ldi. Abdu akamizga yol uçuru bir ay, şaşımından aldığı koşu yönlüştü, maşinla köprak deydu. Andi yana daşımın tərəflədimi maşinla köprak deydu. Buldu, rəhmət dostlar uçurunlağa. Hər vaxt mənim üçün də qızğılıq bilən bir xətər yol yürüyən asasda hər qaysı yol biləklərdən yol uçuru bəsanla buludu, may qaz uçuru bəsanla buludu. Onundan başqa qatnaşqı dair soraydıqan suallarınla bulsa, sorsanla buludu.

0: Yana uchurlarni yig'lab qarsam, Nurningki ovozli quchori yetib kelibdi. Anglaylik, Nur qaysi yo'l bilakladin yo'l uchori badikin?
1: Men qoji yo'llaram o'sha Kishovning oldiravon qarshi tarafga Alxan qaramog'a yo'nalish to'saqgan. Nashqa sefa normal gazir sechirish mashi yo'q.
0: Bo'ldi, rahmat. O'z hol.
2: Ida qizmalı, ben sonra aldı bir kızıl tır aldı. Birisi tümülat, birisi sol tırapçı. Mağdan sözü tutulan körsetmiş. Aşağıda tırar bağı. Ağaçına tümülat tıra bu zırka tutar. Yürümeydi lan şu. Bayan ne ağaçın onda. Birden tırıp. İngilizden kendim gibi laba alırsa. En gitsin herhalde. Yaksık yaksızın yürümadı da bugün tek tekrar oldu. Anda o andan atar çıkma andan onu defter en taraf aldım. Aşım bir konser koysun. Çok çıkıyor.
0: Buldu buldu. Şu Venkat Ratka jumulak çırağın deysiz. Jumulak çırağı yorum edi deysiz. Buldu buldu. Bu olsam şu uçurunu bir yazmıcı uçur kılıp evetken bulsanız teyhimi kolaylık buladı. Yazmıcı kısınız. Biz resimde tatıplam çoğum şu sahtıla ba yege biz evet bir ettik. Bu da şu an dinin avazlık uçuruyor.
3: Evet, bayan kutum sırtası inek varmaktım şu Sümrata yıldım şu Zürdün Karak Manga'da Tonu'nun yazıda kendi kendini işmanı sokağa bitti. Eşi tatlı ya şu Sümrata'nın Tonu'nun yazıda kalmıştan zıkayak.
0: Ne buldu?

0: Öz halma yazmıcı uçurunuzu tapşırıp aldıq. Bizdenki növetçi muharirli ma uçurunu rəsim tatıp saxlı bilib. Anadikin bizdaş münasibetlik orlağı yetkizip koymuşsa. Kay Chen Wujin diyen digen dostumuz. Mən Qashqadın duka aşqaç anlavadım. Atıştı radio anlamamdan. Atıştı radio anlaydan dostlarımız intayın köptüm. Yıqın nasıl yetaz uçur bəməs bulup qaldı ya. Çün yü degen dostumuz mən kilib aldım uçur bir elmisəm anlaş oltırdım qo deydi. Buldu rəhmət. Xocun yazdan avazlı uçur. Ma bizden muzikantla turup tutsun.
1: Yaxşı mı riyafetçiler?
0: Yaxşı.
1: Ma o qarba aylanma şişen karakmanğa yürmüş. Beş tutluk getti.
0: Buldu. Ali Tor Taksi'nin avazlı kucari.
2: Yaxşı mı oryasın sana Allah'ın?
0: Yaxşı.
2: Sıra baksan ertesi bayramca ertesi dostluğu ertesi mi ya ki ertesi dostluğu fidanda? Şu sıra bakayım diye.
0: Hep alı duycu mu ertesi? Mehmetcan.
3: Yaxşı mısın ya? Duruca tutuyor. İlerken yaxşı mısın?
0: Yaxşı.
3: Bu üç günlük bayramda yokuşlar diyorlar.
0: Haksız emez mi? Haklık. Üç gün bayramda haklık. Kipim cevap bir evet ki. Ama Ali Tor Taksi hazır cevap verdim mi? Kipimiz ge. Ma Ali isimli dostumuz ma Cerimanı mı? Ya ki asker tiş mi? Deptiken siz asker tiş mi? Abletnin ki avazlık uçuri.
4: Şimdi yasetçim at. Uçan kuşumçuyla Şahsın gayetimak, elakımak kendim kilay diken diye yandım o elak uçan, uçan kalan soğuk çıkan, bet tutar tek tutar. Bu tutmasa, yeşim olsun bet tutar.
0: Buldu. Alımcanın avazla kuçori.
5: Yaşıklar, yaşıklar,
0: yaşıklar,
5: yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar, yaşıklar,
0: Buldu. Oquqçılar məktəbdən yanğan oxşaydı. Şuna şu avtomobil heydət məktəb ətrafı kəp ballarını ağıl kəgə atalla ustamla diqqət bilən bir heydisənlar demək çıxan. Buldu, rəhmət fikrinizğa. Hüseyncan. Atışının quruluş yolu ravan, davamlıq anlavatımız atışdı mana deydi. Buldu.

0: Dostlarımızdan Ahmet abla, bizim maral bir şey de anlavatımız deydi. Buldu Ahmet. Ali Tortaksi'nin ki yine avazlık uçuruyu yitip kapdı o anlayılı. Ali.
1: Mahmut, devlet bayramı da 9 yıldan nesilce sağdım başlar. Devlet yılı yukarı taşıyor. İşitildi.
0: Bu kanda desiniz devlet bayramı da devlet bayramı münasebeti bilen yetkililik demliş bağı şu çağda yolla haksız. O çağda akamaydı. Lekin ma ertedim başlap ma 3 gün ma bayram içi de hak oludu. Nijat taksi, Xotanda yo'l uchuriga qurilish yo'llari qo'shilinishtiravan deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yinshan Xinjiangning oldi qizil chiroqmi buzilib qopti deydi. O'z hal. Bo'ldi, bo'ldi. Abaymi bir do'stimiz shu chiroq to'g'risida bizga bir inkasni bergan. Bo'ldi. Ma uchuringizni bizning navbatchi muharrirlar rasm tatib saqlab olmasa. Jiao Liang Baobei degan do'stimiz endi 30 uchur beribsiz. Mukofotni sal ma 30 necha ming, 40 necha ming. O necha ming uchur bergan do'stlarimizdan qayoqatlik quvonamizdiki, uchurlar bilan butunlay birdek bo'lish kerak. Agar batareya bilan mos kelmasa, bexatarlik yo'shirin xavf paydo qiladi. O'lchamga to'shmaydigan toksiklitlarning sonliq o'lchamlari o'lchamdan eshib ketgan yoki qonunsiz o'zgartilgan bo'lg'ashqa, qatnash boshqarish tarmoqlarining qattiq tekshirishidan o'talmaydi va tizimga oldirib, nomer taxtisi eshishqa bo'lmaydi. Qonunda belgilimiga tushmaydigan toksiklitlarning o'lchamsiz toksiklitga tavva bo'lishi aniq yozilgan bo'lib, sanoat va uchirlashtirish ministerligining mas'uliyat mundarijasiga kirgizilmagan. Yo'lga chiqsalar qonun xilof qilmishga kiradi. Yo'l qatnash bexatarlik qonuniga asosan nomer taxtasi esilmagan toksiklitni haydaganlarga jarimani qo'yish, toksiklitni tutib qilish qatorliq jazolar berildi.

Qadirjonni Ürümçide yekşembi günü buludugan bazar nədə buludugandu dep bergen bolsanlar deydi. Hem şu yekşembide bazar buludugan nə bar dostlar, bildiganlar bolsanlar bir dəvətgen bolsanlar.

0: Сауыржанның ки авазлык учуры итеп кепти, аңлайлы. Яшыңар Синжан тарафтык чырак деген чырагын демекчи окшумамсыз? Чаңлау янынан алдыдыкы болса, өз халының ки авазлык учуры.
1: Kanda oğandı ben hem de şu, altı numara çıkmalar hem de şimdi en sıra altı numara kalık.
0: Onu bir sonra bakaylı ya, katına sahtistin, kandak bulduğum anım için dağ ehval da, de. Sedef, Qashqay aydırımdan çıkandaki yol tosılıp gitip doluyken karşı yol uçuk deydi. Buldu rahmet. Onun da başka esil maşininin ki avazı kuçori.
1: Bu zeytin tüt, yol xabır.
0: Qani yol xabırınız?

0: Yadıkar deydu, altın bulaqnın aldıdı maşilla köprək deydu. Boldu, meyliydi, şöjiye degen dostumuzdaki avazlıq uçuri. Biz ama muzikantla tırıp tosun, sizden avazlıq uçurunuzdan alaylı.
1: Rüyetetet radyosan sana anlatılan mesutuna gördüm güzel dostum ben dostum Aksu Baynayet'in Müslümanca bulunan Aksu Baynayet davalı aşıyorlar avan. Hoşçakalın sizin çoğunluğunuz bulunan seni anlatmalar net olsun.
0: Buldu rahmet de fıçıranızda. Abla kanayının ki avazlık fıçarı.
2: Mürcetlikte yolharımız doncika dostuğa sayılımdan kaymışsın karavan. Mahaydırımda takat taşıyor kaballa ademce.
0: Buldu rahmet fıçıranızda. Eko yayı.
3: Ben şimdi o kırtık çiğ kanlığıma kinokamı aldım mesutlatıyorum.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı biz hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
4: Yollarınızda biz hemra.

0: ne kadar bilirsiniz?
1: Olmaz bir yüz yetimde yollarımız rava.
2: Yollarımızda, biz hemra programımızı. Biz hemra programımızı.
3: Şundak, yollarımızda.
4: Biz hemra programımızı.
3: Bana coşkun keyfiyatımızın anlı koçlarımız radyonun asıl eskılalı de. Coşkun nakşlarımızı anlap dostlarımız mı fakat oturanmayı vatkan bolsun. Yollarımızı biz hemra programımızı başlap yaptık.
4: Şimdi anlı koçlar, şimdi bugünkü sizlerin mağ coşkunluğunlığa, hoşallıkınlığa hiç kandık nesli doğru kemeydi o değil mi?
3: Neymiş ki?
4: Çünkü adını başlap ona 3 gün demal demez.
3: Kim o?
4: Anlı koçlar.
3: Haa doğru. Anlı koçlar demal olur. Dikin biz hemde andı mındak anlı koçlar için. Anlı koçlarının ki bayram mezgitli küllerinin ki ahmiyetli köngüllü götü için devamlı mikrofon aldır asılar için mülazım atalımız. Cuma!
4: Şunda kadirlik anlıkçılar. Ondak bası yeni şundak deyimiz ki.
3: En yeni yol uçurularını bizden anlan.
4: Katnaş kalakılar uçur meslekledin del vaktada haberde bulun.
3: Yol yürü sepiriniz ki şatık dakikalarına bizden erişin.
4: Katnaş kalakılar beşiniz kayıt vatkan sualarınız bulsa yeni olan biz arkalık cevapka erişin.
3: Şunak sınav için mülazım atkılışını hem programımız arkalık sınav bilen sırrı dışını tolumu kımmetlik ve ahmiyetlik yap karayımız her gün şundak mı?
4: Doğru.
3: En şundak bura yakışı arzu olabilemanı mikrofonu aldık geldik. Ben Riyasaş dostumla Mahmut İbrahim.
4: Kızgın karşı alımız bir gün yok yokap getken Mahmut İbrahim.
3: Rahmat rahmat rahmat. Anıl sana isim sekmetimize yokap getken ama.
4: Şöyleli kızın demin kızın depçi. Şunu ola kızsın dep.
3: Rahmat.
4: Kadirlik anıl kızılar yakış keyfiyet ilki de öykü kaydı sepırınlarını ekmetki iyi kılıdığan mınbar yollarınız bizim rap programımızın başlangalıkını. Manamış avazlarımızı anlap doyunca kırgeller körüp iz kıptırıp sile.
3: Şunlar.
4: Programımızı başına akır yaktırıp anlaşanlarını ümit kılımız. Men bolsam Riyasaççı dostumla Zükre
3: Kerem. Zükre
4: Kerem. Rahmet, rahmet, rahmet.
3: Ay, doyunumuz bir kırgen olsanla, manasılar Zükre Çiçin'i kanda eti vatkalığını göre alaytın la de.
4: Şuanız mı? Sun bu çaşlarım.
3: Ha?
4: Pek eti vettim ama.
3: Şu, benim aldım da. Mana bugün hafta oxiri bo'ldi, balkim bir qism yo'l bo'laklarda to'sinish biroz yaqinroq bo'lishi mumkin. Hafta oxiri emas, bugun payshanba, ati damin ish bo'lganligidan.
4: Shunday.
3: Bugun bir qism yo'lnishlar avtomobillar haqiqatan ayt ko'p bo'ladi do'stlarimiz. Yo'l uchurlariga davomli diqqat qilishni va yo'l uchurlari berishni qizg'in qarshi olamiz.
4: Seni unda xosa anlaqlar uchur bermakchi bo'lsanglar, bizning Vishin salonimiz Shinjang 1074.
3: XG 1074 FM.
4: Uning boshqa mana do'yinimizga kirib ko'yga islar, mana ishkimizni bugun birlikda ko'yga islar. Ata o'g'in indin 3 kunda biz endi ma do'yinda dam olamiz, lekin radioda dam olmagan bilan.
3: Ha,
4: shunga ana bugun taza obdan bes ko'yga islar, mush ichiga kirib turib.
3: Ajda qilinglarchi, ajda qilinglarchi, do'yinimiz kirib Geyli, geyli deydi bana nasıl olay. Geyli veriydi ona, geyli. Onda olsa, beşiden başta o karaydı kalmasak, yakışımır yasakçıda. Maybaz, yani ösemde de, şunu da

0: Bugün 24 mi? Evet 25. 24 gece saat 12'nin ötkendikin May bağısı hazırak üsüş ahvali köründü. Cuma Yakup. May kaçılı bulan Yakup.
1: Yana 19.999.
2: Yakup'a bir yer tutur. Örgüde otarı akşam şu suygen cümşin yolları. Şu Pongan Şedir'e paratmanla yoruna çektirdim ziyade tutsak. Çünkü akşamdan burası sona yol.
0: Mana.
1: Maqol bo'ldi.
0: Demadikmi? Bugun yo'llar to'sildi deb demadikmi? Mana Odil Sonsarini oldik yo'llarda cho'ng bozor qarab mang'ayin sizni mashina bak ko'p to'sish ba degan ofishlarnimo topshirib oldik. Rahmat.
1: Abdu, salom beringlar. Salom, biringlar yosh, biringlar shash, ikkinglar xislatlik bosh yurgansizlar, xush kelibsizlar deydim.
0: Rahmat, rahmat. Molli yigirining kuchidami shu Abdullaning og'zidan chiqib atgan shu gaplar molli yigirining kuchi deb qaraymiz.
1: Ha, yaxshi, mana bu gaplar qilib tursin, ba'zilar shu ip kuchini ko'rgan bo'lsa, bunda chiqamayotdi kuchini chu.
0: Shunaq. Azizi, vaymay to'shidiga azizdan sig'inib, o'tib salomlar kapti, rahmat topshirib oldi.
1: Sayfadaydi hozir bir kichik qizchaqni ag'antdim, ovozinglarni anglab Ma çoğun dadaş, çoğun apaçlarının avazını ben anlayıp çoğun boğan deydi. O müştadiyesi bulamdı da.
0: Buldu.
1: Tamamen buldu.
0: Tamamen buldu.
1: Küçük kızı varlık ya. O küçük kız dedi onu.
0: Küçük kızı yakala yaşta alışmamış kılmaz. Ama kızımız bizden, kızımız da mı küçük diyen gökten mi daha boğandı ki? Ballarımızdan küçük olan ki elbette çoğun dadaş, çoğun apaçlısı tamamen buldu. Biz kabul kılmaz. Sayfasızlığı demesiniz çoğun adlı da, çoğun apadı.

0: Tık tık tık. Raz.
1: Ә 20 яш кергән кич кызчак кем, а сайфаның көзге 20 яш кич көрүнүп кетипти да. Шиммилло жолдорду машина азыракча кошулушту деди Микрай ханым.
0: Ә Рана азыр Ханхылуу кызыл ешил чыракта кошлыйнид автомобилла көп дейди, а?
1: Сардар рахмат, гүлүңүздү тапшырып алдык мен багы деп учурлап сизге сиздин баалыгыңызды учурыңыз аркылуу кыз кылдык рахмат.
0: Бахт илки деди деген
2: аныгы. Рахмат, ханнан доңуга. Masayı bozdum, masinazı mamam işkulda traktosu şiir,
1: he? Makul rahmet, he? Patigül hanımı, ben sizlerle programlarını bek yaktırıp anlayıma yapacaktım, ona da püçürüyorlar, rahmet sizge. Altay köyürük ayrıdırım taraf kırıp, meniş yılınış eğir tosluyup kertti dedim, mutallip.
0: Makul, onun başka yana Mehmet taksi yakılın, he?
3: Kılap, kılap, biliz yapıp, yakınmak için, bulmak yolları. Bulvar yolları azraq toplaşma.
0: Bağ yolları da. Bağ yolları da gidiyor dedik de Mehmet taksi.
1: Ay yol çöre beray mali can efendim deydiğim bir anlıkçımız
4: var. Kırıcak tutarca her gel mal takanca. Mehmet şahakı çöresine açıp gel almak için kadarlık ceyalı karatı doğduma. Bunun arkadaşları var.
1: Makul makul rahmet. Tavşırıp aldık rahmet.
0: Yeni Amingül'de sizin mükemmelinizin karşılığımız Çin Pinçö yakılığa.
4: Çok güzel sağ ol. Azim kalan kanısı yolların dahil. Başını da çık. Kusulaş bağır.
1: Ayır durum tez süratik öyle şehir şıkırı manga yönlüsünü özenle belli olanla buldu dedi. Raur usta usulga okşaydı. Cuma akvalına karakanda. Rahmet.
0: Ma Rana bir resim tatıptım ma şunda hatarlık mandi de Çin A 00147 toksiklet he?
1: Motosiklet mi toksiklet? Moto
0: mu ama bu?
1: Moto okşaydı çakı yoğun tümanda. Bu hatarlık diken bilen bu olmadı. Şu. Toşak iyi yaptı bu ha. Şüprek.
0: Şundak gen.
1: Ay toşak çüp kalsa mı bada?
0: Şunu demek için o diye.
1: Ada kumanla balla ay diken bile akmaydı de. Öz anlıgan bası bulattı. Ay mizdim mizdak inkas kılavat kalla bakiyen de bazıra kusum yüzü kızarattı. Baptı esil maşina.
4: Şapıcası azım kalak.
1: Aa şunda ama o. Makul yenmiş gittim depla.
0: Kaysar'ın ki bu... Bu Hıngçan tarafı ne mi?
1: Dostluk da mı?
0: Bu yak maşın turvağı ayıkvalını davet oldu. Bunda ayıkvalını, bunda turvalı kanaşta şoförle bağı mehsus.
1: Oha mehsus.
0: Yüz diyen iş kılıp.
1: Turduğun kılı ağa maşını çoğa. Yolunun boyu da turviliş çoğulu maşını ağalı oldu.
0: Ha, tığra.
1: Ey, kanda ablık ana ay.
4: Mabdolar kana, şimaldı canıkta. Mıhkı
1: maşı, şişe kızı başa yama tosuldu. Ha, tosuldu. Bayam ravan davet Mehman kişi yolu mu tasarlattı mı? Pışkaşınan mı çöre?
0: Pışkaşınan ha. Halık yolu ötüşüm köyrekinin üstü, köyrekinin astıdaki say yolunun emmiz eğri tosul kitipti. Say yolda cayımızda oturup kaldık dedi korkuya.
1: Say yolunun kayaktan kayak karabman kayolunu canıp dinşim algı olduğuma çoktu da.
0: Aa.
1: Mal boran.

0: Zapatlangın kebabı
1: dur. Zühren mi kapatlayız?
0: Beni mi kapatırsan ben sizinle hep paray Merziye.
1: Merziye. Şimdi babanız beri bir kançık şahı yapıp getirdi.
0: Ha, onun sizi acık çıkırdı da ha. Ben Allah'ım da. Acık çıkırınlar bek acık de. Balı yiyemeydi.
1: Bu okunu ağzımda tekizip kıysam bir cıklaydı. Merziye balısını cim kılıma de talağa çıkıyordu. Hmm. Bana özünüz kalıdanın
0: kendini. İşkiz koyluğunu bəsiniz ne var da? Hmm. 148 koylu kazanın birini alsam 138 koy mu? Kazanın çoğunu birini alımız. Qağını qaylıq jimi xwa u bu degendek nəsiri ba. Uşaq çək aşın balları yesi bula.
1: Bulu da bulda şikiz go.
0: Buldi ya.
1: Onda olsa biz
0: qoşulsunuz muşta bulu da bulmuş.
1: Oy. Nimdaydı?
0: Oy buldum man qot qıs berib də zəgrədim ki bir ola buldu. Ya ya çaq çaq.
1: Allah şəhmə sizə mərzə. Ey sizin başlap aprimə davasa.
0: Şündəy mə. Mən yağız bəsəm mə ammayım mə. Mən yağız yapılamayım dili bir. Ha.
1: Sizdə ütə İşiniz ağırlığı da kekildim ha.
0: Merziye. Ben çıkışlı sen 1-20 saat işleyim. Yağız siz 3 gün bakıdık gelsiniz.
1: Mevlütke. Sizge bunu da evvel uçuramdı. Ben tosluk kılıp onunla çimin tutsam. Bizden katadaki maşını mağmaydı. Şunda yandaki normal mühendik yolu üstsemle. Bu katadaki maşınlarımı tosluk. Baş tutuğun yoldaki maşınlar menip getirdi. Dedi. Doğru. Mağmayın da uçurgan. Hatta Vozay Luşan degen dostumuz bak o. Bana hatta yol vergendi de. Ben yol demeyen, ben yol etmesin, makul deyip, ay yolu çıkıp gidip heyli tosaldım ben. Üye tosulup duran dedi ki, ben tosulukla yol ravun bulup gitken.
0: İçilik etti de.
1: İçilik etken dedi ki, şimdi onlar o Vozay Luşan'ı kendim de duran dedi.
0: O alıp gitken.
1: Mayak ütüye deyip, üstten ben tosulup kaldım, Vozay Luşan uçup çıkıyordu.
0: Yeni yol vermedim, akan mayak utmuyorsun da.
1: Ya o kit buldu de, bomuzun. Kendim dedi ki lan, hamız Vozay Luşan bomuza. Şunu ola bunda işler var. Eğer şunu ço zaten özümüz tallığın tün yoldan kaçması gerek. Tünce atkanmışsın kaçma de.
0: Onası yolun sol tarafını boylap masa karaldı neyim bu may. Çünkü yolun ki on tarafındaki birinci yolda asasın çürdü maşın adam çürdü toktap kaldıran işler bul demez mi?
1: Şu.
0: Aşu bize şençilik mi ki yolun sol tarafı?
1: Sol tarafı.
0: Soldun sanan birinci yol. Abdusalam depto hazır ede makası konu mavo yukarı sürat yol yürüyüş hakkı ilanımdu aksız mı dep ya aksız emes cimu ak ilanıdu ha devlet bayramında ilanmaydı
1: avu iti serenler pul kaçlap çıkaslar cima yolga
2: Beijing vakti saat 20.
3: Saybah rayonu Jujang yoludaki avat orınğı jaylaşkan. Atrapıda top sitiş basırıba. Optomobil toqtutuş kolaylıq. Nepis bizelgen. Üskünleri tuluq. Kırıpla ticaret başlıqını boludugan 500 kvadrat metrlik aşkana icargi berilidu yaki sedilidu. Alaqılçı telefon numarı 181-99-89-16-18. 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Optomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipli avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Optomobil Körgəzmisi kimi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosining programmalarini anglang. Xushal minutlarda, ko'ngliniz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 Qatnash Sanat Radiosining programmalarini anglang. 107.4 Qatnash Sanat Radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

0: Bu da uşaq bir şay yap gelmez. Üzen mi iman kılmasız
1: Hey mana vi de mağa vaktim de mana cık empeyla bu kettu ku mana.
0: Allah.
1: Mağa günün birisi de öriyet bilen basam şüyü dodo şağa. Adıl da sana odulu ki.
0: Merziyan çakırıl onu.
1: Merziyan ivalli öriyet he. Abalarım cık yemeydi ku he.
0: Küçük o balları.
1: Küçük boğan ki cık yemeydi.
0: Ben bayan bir cicağın ilgit kıydım ki. Aşağı. Da kömeste boğukun ağızı kıçı lazım sepli tolsun.
1: Köğülüm unamdı. Dep inge dep jıllık kese.
0: Azırakla. Jıllısa Merziye balısını vezleyme dep. Çık gitti dur.
1: Şu Merziye mi yemeyin uşun ola?
0: Şuna ola. Şahı yiyen toyup.
1: Merziye'nin miman kılışı ama adı yığı toktap çıldıgan bol dey.
0: Muha iştipakılık nim bol dey. Dağ bazı adın toz çankara mangayılış. Mıdırılmaydı ki yarım saat bolaydı dey. Aldı turvak Allah'a.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milletinin uluğ güllenişini işğa aşırış, barlıq Cumhur oğul kızlarının ortak intilişi, devletin birlikini qoğdaş, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş barlıq
1: Baş şuji Xi Jinpingnin butun mamlakatdagi dehqonlar va yez egiligi yeza dehqonlar xizmati sepiriki yo'ldoshlariga yo'llagan bayramlik tabriki va samimiy hol so'rishini astoydil o'rganib izchillashtirib, Baş shuji Xi Jinpingnin yez egiligi yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, diqqatni yez egiligi kuchlik rayoni barpo qilish nishoniga markazlashtirib, yez egiligi yezlarni zamonaviylashtirishni tezlatib, yez egiligining universal ishlab chiqarish iqtidorini va sifatini Ünümünü aşırıp, yeza kentlerini umum yüzlük güllendirişini puhta alğa sürüp, yeza kentlerini idar kılış ünümünü aşırıp, yaşaşka kesip bilen çoğulunışka bab geladgan inak güzel yeza kentini şaraitka karab berba kılıp, dehkallarının kırmını aşırıp beyiş yolunu kengaytip, her millet dehkan çarveci amını tekmu bəxtlik güzel turmuşka eriştiriş. Baş şuji Xi Jinpingnin ilgari yasımçılıqni taraqqi qildirish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini astoydil o'rganib, izchillashtirib, mamlakatlik ilgari yasımçılıq yig'inining o'rinlashtirma talabini amaliylashtirib, Xinjiangning kasb o'zgichiligi va afzalligini to'liq

Dem eliş günlerdeki seferge çıkış ihtiyacını bütün güç bilen kandırış için vaktlik yolcular poyizdin 571'ni köpeğitişini planladı. Bu yıl tömür yolunun cunçu, devlet bayramlık demiliş mezgildeki toşuş mezgeli 9. ayının 23. günden 10. ayının 8. günü geçe 16 gün.

0: Қадірлік достар, аңлап отырғаныңыз Шинжан радио телевизия станциясы 174 қатынас сәнәт радиосының тәнтірбе сағламлық программасы. Тәнтірбе сағламлық программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа тарауқа әптісі сұлушы динамас қадамда ұлтылды. Программызың сұлушы достарын ке ұшырлау ке дамлық ұшырла қараймыз Нижат такси хотені елі үшір жәнібі тана елі. Doğru mu? Şide Guangzhou'dan Xalq Meydanı'nın menişte Abdullah Köperek dostluk bilişe faldırı badiga uçurunu yollab da rahmet. Denvan anlayıcımız yani programlarını yaptırıp anlamat kalıqını bildirip uçuru yollab da seviye uçurunuza rahmet. Onundan başka Kuça taksinik yazmış uçuru vaki. Yaşımızla örgeçe Zülpiye Hanım Kuça'da yol haberi verey. Kuça Tianşa yolu Garip'ten çarıqa. Yani Asa Hüseyin'in aldıdan başlayıp Tianşa Körük'ün aldıdaki Kızıl Çırakçı Abdullah'ın ait köp dostluk işe faldırı var. Abdullah biraz köprek diye uçuyor niye Allah Abdullah rahmet uçuyoruz ga.
1: Ondan sonra logistik dostlarımız tıktanla devam noktan terbiye haberler de bozun. Halkara basketbolcular birleşmesi kıtala ara long kısım müsabakası da Şanghay komandasının rakabetçisi onsuz şeraitini özgertip Şanghay komandasını mağlup kıldı. Beykun komandası o da işki kıytı mağlup buldu. 9. ayda

Nurgun dostlarımız sayahat kılış planı tüzüvatkan buluşu mümkün. Muşunda vaqtlarda özenle bağan caydaki şu sayahat manzara yolları eğer bizden programımız arkalık tunuşturulgan bolsa belki radyoda anlığan aşı güzel manzara müşeyekende de özenle mavu. Aldıdaki hiyali toyğunla bilen ma ameliyatını birleştirip tek mi huzurluq sayahat kılala isle dostlar. Bazda müşte anlı bilişim bek yaxşıcı. Mesela sayahatki bağı vaqtta palan yana anlığandım dostum mındaq digente veya radyodumunda digente edip durup şu yani izdep sorap parımız şunda mı? O tuyğumu acayip bir xil isil tuyğu. Hakikaten digendek mındaq güzelken, aşı vaqtı mında təsvirli gendi mındaq gendep özümüz bir xil hoşup kalımız dostlar. Andan bazı vaqtta bir caylağı bağında ne güverişini bilmeye kaldığa vaqtlarımız mı ba? Şunlaşka radyo sayahatı sahipimiz tonuşturulgan caylağını hatıranlığa püküp koysanla. Bir durup oylasanlı bu bir əslime. Aynı vaqtta manciyaş vaqtlarımda şununda radyo programlarını yaxtırıp anlaydım. Mana hazırgıca anlabatdım. Şu vaqtladım uşcaylan tonuşduğan. Şu vaqtta xatirəm gezip qoyabdikəmə dəb çıslağa qarab özanlanın şu vaqtdaki güzel əslimlerinle köz aldınlağı kilodu. Məsələn hazır burun juğuzup qoyğa rəsimlerimiz çıslağını yezip qoyumuz qo kəynidə. Mancıncayla mancıncı günü palan dostla bilən palaniyəgi bağında düşkən sürət dəb yezip qoyğan. Şulanı kösek mu, şu vaqtqa qaytqandak şu vaqtdaki əslimlerimiz bir xil bizni zoq şox bilən sözlətdi duğu. Şunun oxşaş iş. Məsələn, kitap oxub kitabın ağan təsiratımızı yazıp qoyuş, radio anlap, radiodan ağan şu təsiratımızı da bir xatirə tutub qoyuş mu, bizə keyin yaman gözəl əslimlərini qaldırdı. Ecəməs ballarımızı sözləb birimiz, nəvrlərə sözləb birimiz. Andan məş anlıvağa məzmunla boyunca Palaniya desə, o 8 yaylıq mında bir yer ikən toq, o vaxtlarda mındaq mındaq ikən toq. Məsələn, közlük havası mındaq yazdık, havası mındaq, hazır kənd küləmdə içi bitilməgən, alaydı bir mında sayahat əsərləri yox, lakin çoxun bir berib körəb kildiğən, aşda gözəl cay, palani cayğa caylaşqan deyə sözləb bəsək, biliş dairimizin kənliyi bilən ballarımız mı? Uyacıb hem yani bildiki namenin apam bilen dadam digendek bir xil. Şunda mı? Köp anlığan dige adamda bilim geliştirdiğin iş. Şunda bir xil yisiyatqa keltürümüz şulanımı. Şuna radio anlaşımı bir bilim eliş ceryanı dostlar. Mesela abayatın bu yan sağlamlıq doğru sabatlarını sözləb bəduq. Sözləş ceryanda mən özəm mu? Muşu küntün tanışı məusumuq nisbətən. Kütünüşkə nisbətən bilimgi iyi bulduğum sözləb bir iş ceryanda. Siləmi anlaş ceryanda. Əsli kuvvet degenni mu qarğulacı toluqlamaydı kemiz bazı mevsimlarda mındaraq istimalga diqqat qılsaq yemek içmek cəhətdə ma mevsimda mında diqqat qıldı kemiz dep mahiyetini düşünüp aldıq şunda mı şonlaşqa radio anlaşma xuddi kitap oxuşqa oxşaş bilim eliş jarayanı dostlarımızın müş jarayandan naydı bək huzurlanışını çin dilimizdən ümid qılımız.

0: Jomha Halak Jomaritan Millatlar Itpak Tarakiatan Ilgrasurish Kanuni, Ikmang Zigram Altin Chile, Yatin China Berinch Gunadam Baslap Yolko Koyoldi. Jomha Milleti, Buyuk Itpak Bayrakan Egis Gutrup, Arkaisi Millatlernang, Jomha Milleti, Chong Ailisre, Anarnang Danesrek, Zich Uishini Ilgrasurai.
1: Qadirlik do'stlar, sizga rahmat aytqumba programmamizni davom ettiryapmiz.
2: Dunyodagi eng chiroyli anglanadigan gaplarning biri rahmatsizga din iborat. Quloqingiz chiroyli gaplarda bo'lsin. Og'izingizdan chiroyli gaplar chiqsin. Mana shu chiroyli gaplar qalbdan qalblarga yo'l ochib, bizga do'stlik va muhabbatning eshigini ochib berdi va hayotimizga tehimi go'zal mazmun qo'shdi.
3: Bir yuz yetti de tut, Qatnash Sənət Radiosi.

Şinjan boyunca 259-cü bolup kan işlüğücü gol hüceyri tağdım kılış oğuşluk tamamlandı. 9-cı ayının 22-ci günü Dünya Yilik Tağdım Kılığıcılar günü. Bu yılki baş tema Ot Yürek Qahırmanlığı Ektiram. Yakında Ürümçi şehirdeki bir doktorxananın kan işlüğücü gol hüceyri yığış öyüde, Şen Hanım kan işlüğücü gol hüceyri tağdım kılışını tamamlap, əzəldən tonuşmaydıgan kan kesliği kırtlar boğan bir bimarğa hayatlıq ömüdü bir işledi. Kan işlüğücü gol hüceyri yığış öyüde, Süzük neyce onun biliki bilen kan hüceyirlerini ayrış üskünüsüge ulap koyulgan bulup, kan neyce de asta asta ayınıvat addi. Bu, yelik tağdım kılış tağdiri 2012-ci yılı başlangan idi. Aynı çağda Şen Hanım Ali Mektep'nin birinci yıllıkıda okuatgan bulup, mektep kan tağdım kılışı təşkiligen idi. Pidayla onunğa kan əvrişkisini artıq kaldırıp koyusula, Junhua yilik ambırıga azab oğulu bulduğalıqını etkanda o dərhal materialını toldurgan idi. 14 yıl saxlap, kan işlügücü gol hüceyri tipimnin ahri bir bimarının tipi bilen maskeleşinin muvaffaqiyetlik boğalıqını bilginimdə intayin hayacallandım, dedi Xiang Hanım. O, aynı yili Guangzhou'da Junhua yilik ambırıga azab oğan bulup, kaldırıp koygan yan telefon numarı şilçtin toxtıtılgandım boğaşqa. Kaldırıp koygan yan telefon numarı şildişten toxtıtılgan boğaşka, hizmetçi xadımla aldı bilen poştu yollanması arqılıq alaqılaşkan. O, dəslapta bunu aldamcılıq, poştu yollanması dəb kumallanğan. Uçurunu köygendiğin kin təkşürüp eniqlaş arqılıq, andın kan işlügücü gol hüceyri tipini maslaştırışının muvaffaqiyyatlik boğallıqını cəzimləşdirgen.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işgâşuraylı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: ortak hazırlanmaktınız.
1: Düşkende akşabnem yerge, yurtkay tulun ay yurtum ne bu gece degen mısralar bilen yurtni sığınış hissiyatını ifadeledik.
0: Mengü aman bozun kerindaşlarım, mın çakırım cirak tursak mı, tan huzurunlayla aydın degen mısralar bilen güzel teleklerini bildirdik.
1: Balkıda tulun ay denizde nur çeçip, yırakta turmaktımız onunla tan bekleyip degen mısralarını köylümüzge püküp güllengen yeni devirge ortak kuvak bulduk.
0: Bu güzel peytlerde hemmeylen keçilip öylerge kaytıp aile istikile bilen cem bulduk.
1: Her millet halkının anarının danısıdaki ziç uyuşu en güzel cem buluştur.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.